0: varmış.
1: Şey, daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
2: İsteriz.
1: Hadi o zaman, beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
4: Tadam!
5: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
6: Bunlar hep çöp.
7: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
1: Müşteba abi nerede acaba?

0: 뭐도?
1: 미스터 버 아비 날때 뭐도?

0: Uçtu abi.
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Ha. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
3: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
4: Evet, parkımızı kapattılar.
0: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
2: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
5: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.
3: Ha.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.
1: Hadi.
2: Ha? Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun?
1: Bu hatırladın mı?
2: Bu Çufi değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
2: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
2: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
0: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
5: Yakalayamaz ki.
6: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ali silahım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Peygamber Efendimizin yazdırdığı davet mektupları projesi için herkes gereken malzemeleri getirdi mi arkadaşlar?
3: Evet.
2: Aa! Bir eksiğimiz daha var. Hemen alıp geliyorum.
4: Atış ve basket değil. Of, yine değil ya. Çekilin, açılın. Selim geliyor. Yuhu.
0: Mustafa, neyin var?
4: Hiç.
0: Var var. Anlat bakayım kardeşine. Sorun çözmede galip bir arkadaşın varsa böyle duramazsın. Evet, seni dinliyorum.
4: Hayırdır gençler? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakalım? Atamadığım basketler yine güldürmedi.
0: Anlaşıldı. Çözmem gereken çok mesele var. Ama Mustafa ile başlayacağız. Evet Mustafa, sendeyiz.
4: Robotik kodlama kursuna gidiyorum ya. İşte oraya bir set geldi.
2: Evet, suyu koyduk. Şimdi sıra kahvede. Alayım lütfen. Suya istediğimiz tonu yakalayacak kadar kahve döküyoruz.
3: Anladım. Kahve boya görevi görecek.
2: Aynen öyle. Şimdi sıra kağıtları suya batırıp rengini değiştirmeye geldi. İşte böyle. Kuruduğunda eski antik çağlardan kalma bir görüntüsü olacak.
0: Robotik kodlama kitini gördün ve çok beğendin. Sonra?
4: Sonrası işte bu. E ne güzel işte. Paran da var. Var. Ama yetmiyor. Hesaplarıma göre bu şekilde devam edersem tam 3 ay 12 gün sonra alabileceğim.
5: E tamam. Her çok azdan olur kardeşim.
0: Sıkı laf.
5: Tuttum. Laf değil. Atasözü.
4: Ama.
0: Ama.
4: 3 ay 12 gün sonra kampanyası çoktan sona eriyor. Ve fiyatı yükseliyor. Üzülme, bir çare buluruz.
2: Neyse ki hava rüzgarlı. Hemen kuruyor.
3: Yoksa bu kadar kağıdı kurutmak biraz zaman alacaktı.
4: Bakayım kurumuşlar mı? Kurumuş.
0: Buldum. Ne yapacağımızı buldum. Gelin gelin. Susadınız mı?
4: Galip.
0: Sıcak havada şöyle buz gibi bir limonata olsa nasıl olurdu?
4: Mükteşem olurdu tabii.
0: İşte bu. Limonata satacağız gençler.
2: Peygamberimizin bizzat kendisinin yazdırıp gönderdiği İslam'a davet mektuplarından haberdar olmamız harika bir şey değil mi ya?
3: Aynen.
2: Üstelik şimdi bütün sınıfa hediye edeceğiz. Bana hediye etseler ömür boyu saklardım.
3: Kağıtlara sahip çıkalım.
2: Ha? Üzerlerine bir şey koymamız lazım. Siz bunları tutun. Ben kaçanları yakalayayım.
0: Eğitime küçük bir destek için cemaate namaz çıkışı limonata satma fikrimizi Bayram Hoca ile paylaşalım.

0: O zaten bize mutlaka bir yol gösterecektir.
1: İyi ki Bayram Hoca var.
0: O ne be? Kağıt. Sanki üzerimize uçuyor.
1: Geliyor.
0: İmdat!
1: Oo, çok garip.
0: Ne var ki?
1: Baksana, tarihin derinliklerinden fırlamış gibi. Birden belirme ya.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim, bu define haritası değil mi?
1: Yok, daha neler.
0: Kağıt işte.
1: Hı?
0: Kesinlikle define haritası.
3: Hiç inanmıyorum ama inanmak istiyorum Galip.
0: Ben de. Düşünsene, limonata satmadan robotik kodlama setini alabiliriz.
1: Oo, robotik fabrikası alırız biz bu haritayla.
0: Biz derken Ali'cim?
1: Biz işte, üçümüz.
3: O harita bizim Ali. Galip ve benim. İkimizin.
1: Ama ben demesem harita olduğunu anlamayacaktınız bile.
0: Sağ ol bilgi verdiğin için ama maalesef bizimle değilsin Ali.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam hocam.
4: Bitirdiniz mi proje çalışmasını?
5: Evet hocam, bakın nasıl olmuş?
4: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
2: Sağ olun hocam.
4: Efendim, sakin olun gençler. Ne oluyor?
0: Define haritamıza ortak olmak istiyor hocam.
4: Define haritası mı?
0: Evet. Çok mu komik?
4: Bu define haritası değil Galip.
0: Nasıl ya?
5: Bu bizim davet mektupları projemizin uçan kağıdı olmalı.
0: Davet mektupları mı?
5: Evet. Peygamber Efendimizin zamanın hükümdarlarına gönderdiği İslam'a davet mektupları.
4: Peygamber Efendimiz İslam'ı bir yandan yakın çevresinde yayarken bir yandan da zamanın hükümdarlarına mektuplar göndererek duyurmuştu çocuklar. Yemen, Mısır, Habeşistan başta olmak üzere birçok davet mektubu göndermiştir elçileri aracılığıyla.
0: İslam'ı kabul etmişler mi peki?
4: Habeşistan, Bahreyn, Uman ve Yemen davet mektuplarına olumlu cevap verip Müslüman olan ülkelerden.
0: Define haritası değil yani. Neyse ki değilmiş Ali. Gözü döndü çocuğun. Hocam, harita işi halloldu ama bizim acil robotik kodlama setine ihtiyacımız var.
4: Kaç tane?
3: Bir set yeterli hocam.
0: Aslında bir çözüm bulduk ama siz ne dersiniz konuşalım dedik.
4: Sanırım o çözüme ihtiyaç yok Galip.
0: Neden?
4: Elimde bir tane var da ondan.
0: Ya! Mustafa çok sevinecek hocam. Böyle güzel

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Öyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böbreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır.
2: Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına.
2: Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
2: Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır.

0: profesör. Börekleri kaybedemem.
1: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
0: Olmaz.
1: Eyvah. Yaman ne yaptın?
0: Ne yaptım?
1: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
0: Ne olacak şimdi?
1: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: Să dau pe bate gheliu. Burtum!
1: Soldan gelen nerede ben hallediyorum.
0: İşte biri gitti bile.
2: Önden gelenleri de ben vuruyorum.

0: Bu makine ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!

0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
2: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
1: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
2: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
3: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
1: İlk fırsatta Cihancığım.
2: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
1: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: 치얼음.
1: Sevgili izleyiciler, köylere gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
3: Biraz ıslandık geldik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Efendim Elif?
1: Agah dedeye şaka yapalım mı?
0: Şaka mı? Nasıl şaka?
1: Hani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
0: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
1: Yok canım, asıl sen benimle didişiyorsun.
0: Hayır Elif.
1: Evet Alper.
0: Ha? Hay Allah. Didişmiyorum derken bile didişiyoruz.
1: Evet, çok komiyiz.
0: Agah dedeye ne şakası yapacağız?
1: Bize çömlek yapmayı öğretirken şakacıktan didişmeye başlayalım. Tam yine başlamayın dediği anda şaka diyelim.
0: Olur.
2: Aferin size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz.
1: Ben daha mı iyi gidiyorum Agah dede?
0: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: Ve ikiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
0: Tamam Agah dede.
1: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
1: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
0: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
1: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
0: Gözüyle bakınca bile anlar.
1: Hiç de bile görmesi lazım.
0: Demin nasıl anladı?
1: O zaman dönüyordu çamur.
0: Dönmüyordu.
2: Şşş, çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
1: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
0: Evet. Elif'le kafa kafaya verdik, sana şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.

0: Agah dede.
1: Efendim Alper.
0: Sadece çömlek yapmak zorunda mıyız?
1: Nasıl yani?
0: Yani başka şeyler de yapabilir miyiz bu şekilde?
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani ben bir uzay roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alperciğim. Yapılabilir tabii.
2: Ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Buna nasıl başlayacak?

0: başardınız?
1: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
2: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
1: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
2: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
0: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu ailesi.
1: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
2: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
1: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
2: Ne yetenekliymiş.
0: Evet, ne güzel.
1: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
2: Öğretmiş mi?
1: Hayır Alper'ciğim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş ve babasına... Kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış. Oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor. Hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman... Bu işi sevmedim. Bay efendim bunun maaşı düşük. Yok efendim bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış. Hangi işe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
2: Nasıl?
1: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
0: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
1: Ya iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
2: Balta var ya Agah dede. Baltayı bıraktı ya babası. Onu alsın.
1: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
2: Ne yazıyormuş Agah dede?
1: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir yazıyormuş.
2: Ne güzel.
1: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı. Ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hak

0: Hakkıyla yapacağım demiş.
1: Oh be, sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen.

0: yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
1: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya... ...o mesajı nereye yazmıştı?
0: Baltanın sapına.
1: Tebrikler, 2 puan kazandın... ...ve kaybedeni olmayan yarışımızın... ...bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
3: Böylece sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki...

0: kart balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.
0: Lay lay lay dikkat balonu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.

hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogut çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Oh.
Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimikolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İki demet maydanoz, iki demet nane, bir demet dereotu.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. İki demet maydanoz, iki demet nane, bir demet dereotu.

0: Şarkı mı söylüyorsun?
1: Hayır Cemre, annem bahçeden yeşillik istedi. Sarma yapacakmış.
0: Aa! Kırmızılık istemedi mi peki?
1: Ha, kırmızılık mı?
0: Evet, domates, kırmızı biber, kırmızı soğan, kırmızı...
1: Ah Cemre, beni lafa tuttun, unuttum annemin istediklerini.
0: 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
1: Vay, ne güçlü hafızam var.
0: Senin söylediğin hiçbir şeyi unutmam.
1: Ya sen ne tatlısın canımın içi.
0: Ve de topraklıyım.
1: Neyse ki çamurlu değilsin. Ne yapıyorsun böyle?
0: Sürpriz.
1: 1 demet maydanoz, 2 demet nane.
0: 2 demet maydanoz abi. Biraz da buradan toprak alalım.
1: Çok güzel oldu.
0: Ne dersin yavrucuğum? Kale mi yapalım, saray mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Yaşasın! Duvarımızın ilk parçası hazır. Ya neden çatlayıp patlıyorsun duvar? Aa, suyunu az koymuşuz yavrucuğum. Bir dahaki sefere çatlamayacak. Ya bu da mama gibi oldu. Toprakçım, ben senden bunu mu istedim?
1: Cemre, ne oldu kardeşim?
0: Kale yapacaktım ama olmadı abi. Çok üzgünüm.
1: Dur üzülme. Öyle topraktan kale yapamazsın. Bekle, şu yeşillikleri anneme verip geleyim. O söylediğin deniz kumundan yapılır kardeşim.
0: Deniz kumu mu? Ama bizim deniz kumumuz yok ki. Bahçe toprağımız var sadece.
1: Deniz kumumuz da var, merak etme.
0: Bizim denizimiz mi var abi? Sen küçükken dedem sana kum havuzu mu yaptı? Kumda mı yüzdün? Kumda yüzmeyi bana da öğretir misin? Can yeleği giyelim mi kum havuzunda? Dedem ben küçükken neden bana kum havuzu yapmadı?
1: Ah Cemre, sen şimdi daha yeni küçük oldun.
0: Peki, önceden büyük müydüm? Anne miydim, teyze miydim, nine miydim, neydim ben abi?
1: Bebektin Cemre.
0: Aa, bebektim evet. Buzdolabının üstünde fotoğrafım var. Çok tontiktim ama aynı bana benziyorum. Benim bence. Ah hayır yavrucuğum, tabii ki önceden nine değildim. Buzdolabının üstünde nine fotoğrafım mı var? Yok. Yaşasın!
1: Hiç de fena olmadı.
0: Tabii ki de fena olmadı abi. Harika oldu çünkü.
1: Şükür bitti.
0: Aa, hayır bitmedi.
1: Bitmedi mi? Ben bittim ama kardeşim.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Bay bay bay. Geçilmez kale yapmışsınız Celebi.
1: Sorma dede. Bu öyle sıcağında kumlarla uğraşmak ne zormuş.
2: Sen bir de çölde yaşayanları düşün.
1: Uf, ne zordur dede. Düşünemiyorum bile. Elbette çölde yaşamak istemem ama azıcık bir görmek isterdim. Kıyısından, köşesinden.
2: Çöle seyahat etmek mi istiyorsun?
1: Olmayacak iş değil mi dede?
2: Bu mevsimde daha güneye inmek sıcak da zor olur. Ama kendi ülkemizdeki çölü görebiliriz aslında.
1: Bizim ülkemizde çöl mü var?
0: Bitmedi, bitmedi, bitmedi.

0: Vay! Gerçek mi bu dede?
1: Mavi Karaman söylesin.
0: Allah! Gerçekmiş. Dede biz neredeyiz Allah aşkına?
1: Konya'dayız evlat.
0: Konya ülkemizin tarım ambarı değil miydi?
1: Hakkım var. Hı? Konya Ovası ülkemizin en verimli arazilerinden biridir.
0: Ama burası tam bir çöl gibi görünüyor.
1: Karapınar Çölü özel bir tabiat olayı evlat. Buranın yer şekillerinin ve iklimin değişmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
0: Peki burası önceden nasılmış ki?
1: Burada çok eski zamanlarda bir deniz varmış.
0: Ya sen o halini görmüş müydün?
1: İlahi çocuk, milyonlarca yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar burada Tetis Denizi varmış. Ancak yağışın azlığı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle deniz kurumuş ve geride bir tuz tabakası bırakmış.
0: Vay, ne kadar ilginç.
1: Öyle. Buranın bir diğer ilginç tarafı ise bazı bitki türlerinin bu zorlu şartlara uyum sağlamış olması.
0: Aa, evet. Burası yeşilliklerle süslü bir çöl.
1: Yalnızca buraya özgü bitki türlerine sahip olmakla birlikte ender kuş türleri açısından da Karapınar Çölü bir uğrak yeri.
0: Mesela?
1: Mesela flamingolar.
0: Ya ne güzel. Hı? Ama kuşlar suyu nereden bulacaklar?
1: İşte şimdi diğer bir doğa harikasını göreceğiz.
0: Aa, ne kadar ilginç bir göl.
1: Burası Meke Gölü.
0: Dede, gölün şekli nazar boncuğuna benziyor.
1: Hay yaşa, aynen öyle. Bu göl dünyanın nazar boncuğu olarak anılıyor.
0: Peki bu tuhaf şekli nasıl almış?
1: Meke Gölü bir krater gölüdür evlat. Volkanik bir patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana gelmiş. Kaynaklara göre yaklaşık 8000 yıl önce gölün ortasında ikinci bir volkanik patlama olmuş. Ve gölün ortası suyla dolmuş.
0: Hava gerçekten çok sıcak dede.
1: Öyle. Ama bu kadar geniş bir alanın güneş altında olmasının bazı iyi tarafları da var.
0: Hakkın var dede. Mesela ben İstanbul'daki halimize şükrettim.
1: İlahi çocuk. Güneşten nasıl istifade ederiz söyle bakalım.
0: Isınırız, aydınlanırız. Salça yaparız, sucuk yaparız. Annem meyve de kurutuyor. Oh mis.
1: Başka.
0: Doğru ya. Güneş enerjisi.
1: Aferin evlat. Birazdan Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini göreceğiz.
0: Görelim dedem. Ne kadar büyük dede.
1: Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu evlat.
0: 20 milyon mu?
1: Evet. Yaklaşık 3000 futbol sahası büyüklüğünde demektir bu.
0: Vay. O zaman dede, çölle göl doğa harikasıysa bu santral de insan harikası sayılır.
1: Öyle tabii. İnsana hizmet çok kıymetlidir evlat. Bu santralin hayırlı bir iş olduğu şüphesiz.
0: Of dede, Peygamber Efendimiz ve sahabenin bu çöl sıcaklarında nasıl yaşadıklarını düşünmek beni hayrete düşürüyor.
1: Hele bir de Hacer validemizi düşün.
0: İbrahim peygamberimizin eşi.
1: Oğlu İsmail henüz bebek. Çölün ortasında kalmış. Yanındaki az miktarda erzak da bitmiş. Oğlu susuz kaldığı için çok tedirgin, telaşlı.
0: Ne yapıyor peki dede?

0: Van görürüm belki diye iki tepe arasındaki dip geliyor.
1: Sefa ve Merve tepeleri.
0: Aferin evlat. Hacer validemiz bu tepeleri tam 7 kez koşuyor.
1: Bu yüzden hacca gittiğimizde aynını yapıyoruz değil mi dede?
0: Evet. Haccın farzlarından olan bu ibadete say yani koşma denir.
1: Sonra ne oluyor peki dede?
0: Allahu Teala Hacer validemizin bu gayretini ödüllendiriyor elbette. Bir köşede bıraktığı İsmail'in bebek haliyle ayaklarını vurduğu yerden...
1: Zemzem suyu fışkırıyor.
0: Evet evlat. O gün bugün akmaktadır zemzem suyu.
1: Amcamlar hacdan zemzem suyu getirdiler dede. Eve gider gitmez içeceğim. Ve en ümitsiz anda yardıma koşan Allah'a şükredeceğim.
0: Berhudar ol evlat.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: İki. Üç.
1: Hadi. Seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam. Atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: Bir. İki. Üç.
1: Ha, hadi ama ya. Çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim. Sen acelecisin.
1: Tabi tabi.
0: Bir, iki, üç.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte. Taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen. Saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur! Of ya! Bekle!
1: Temel amca. Seni bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
0: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
1: Şey, bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
1: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
0: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
1: Hadi, ben hemen bez getireyim.
0: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
1: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya, çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya, çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz.
2: Ha?
1: Şaka şaka.

0: gittim, tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum, işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı, sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım, dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

Hadi bakalım Gümbele, sen de işin ucundan tut. Şunları çöp kutusuna götür.

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum, uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcığım, düşersin sonra. Tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun için miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: maşallah. Her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
4: Hiç avamla dilim, kısa sürse bari.
3: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
4: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!
3: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
4: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
4: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırma.

0: ortamda nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
1: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
2: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
3: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
2: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
4: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
5: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakmayın.
6: Çok iyiydi dayı.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de dinlensen mi?
0: Yok yok hanım, köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt Düt'ü de sen kullanıyorsun zaten.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080. Bugünden yıllar yıllar sonra.
2: Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
1: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
2: Dur evlat.
3: Bismillah. Sen kimsin?
2: Ben senim.
3: Sen ben misin?
2: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
3: Peki burada ne arıyorsun?
2: Seni.
3: Beni neden arıyorsun?
2: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
3: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
2: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen, geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
3: Sadece ben yeter miyim?
2: Evet. Ben ne yapabilirim ki demezsen, ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.
3: Peki bunun için neler yapabilirim?
2: Gel, gel dinle beni. Ay.
1: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
0: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
0: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
3: Durun!
0: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
3: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
3: Şimdi anladınız mı ben kimim?
0: Anlamadık. Ne demek S.A.?
3: Sizce neyin kısaltması olabilir?
0: Selamın aleyküm.
3: Hayır canım, saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce...

0: selamun aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
1: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
0: Buldum. Süper adam. Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.
1: Aa, sıfır atık. Neden geldin ki?
0: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
1: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
0: Yapmayın hanımefendi. İhtiyaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
2: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
0: Bakın, bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
2: 900 günlük su ihtiyacı mı?
0: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
1: Yok canım.
0: Ya, aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
1: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
2: Tamam, hemen poşetleyeyim.
0: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? Unutmayın, doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
3: Üf, yine pili bitti ya bunun.
0: Dur, atma pilleri.
3: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
0: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
3: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
0: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
3: Peki ne yapmam gerek?
0: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
0: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
3: He, öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
0: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
1: Sıfır atık oğlum, pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
0: Aşk olsun anne, sen bari yapma.
1: Ne yaptım oğlum?
0: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
1: Sahi ya, doğru söylüyorsun.
0: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın, yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
1: Allah senden razı olsun oğlum.
4: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
5: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
4: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.
5: Dur.

0: canı yanmaz mı?
1: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak, dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
2: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
3: Hanım, düdütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
1: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düdüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir vaat dergi okutturmadın ki.

0: dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şey der.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcuğum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
1: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si, kitabın kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihi adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz. Yavuz.
1: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
3: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
1: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile

0: çeviriyor.
1: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
2: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
2: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
1: Oldu. Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
2: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
1: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen.
2: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
1: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
3: Normal yolla.
2: Sade, icatsız, doğal.

0: yapmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
1: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
0: Evet, yanımda. Ay, ay.
1: Sakin ol, birazdan geçer.
0: Heh, yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
1: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
0: Nasıl yani?
1: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
0: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Ha? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
1: Her şeyin bir zamanı var.
0: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
1: Alemsin oğlum.
0: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
1: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
0: Gel, kaybolacaksın.
1: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
0: Anlaştık baba. Ha? Bu köpek sesi de nereden geliyor?
1: Hay Allah.
0: Köpekcik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
1: Hadi onu takip edelim.
0: Nereye götürüyor acaba bizi?
1: Bilmem, ben de anlamadım.
0: Orada bir şey var galiba.
1: Hı?
0: Baba, bu yavru köpek sesi.
1: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
0: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
1: İzin ver bir de ben deneyim.
0: Dur baba, yardım edeyim.
1: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
0: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
1: Bu yağmur dinmeyecek.
0: Tüh, yavrular ıslanacak.
1: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
0: Buraya mı gireceğiz?
1: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
0: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
1: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
0: Baba, çatıdan su damlıyor.
1: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
0: Haklısın baba.
1: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
0: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
1: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
0: Biraz mı?
1: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
0: Alet çantası mı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
1: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
0: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
1: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
0: Öyle mi diyorsun? Peki,

0: bugün burada kalacağız galiba.
1: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
0: En azından başımızın üstünde çatımız var.
1: Tamam da burası çökecek gibi.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
0: Çantayı getirdin mi?
1: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
0: Hayırdır oğlum?
1: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
0: Sandviç de mi yok?
1: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
0: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
1: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
0: Biz neden fark etmedik?
1: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
0: Al oğlum, sütü sen iç.
1: Paylaşalım baba. Sen de acıkmışsındır.
0: Ben çok acıkmadım.
1: Ben de içmeyeceğim. Dayanabilirim. Afiyet olsun.
0: Merhametli oğlum benim.
1: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
0: Sen de çok acıkmıştın.
1: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
0: Ne güzel düşünmüşsün.
1: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
0: Neymiş o?
1: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
0: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
1: Ha?
0: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
1: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
1: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
1: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
1: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
1: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
1: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
1: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
0: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
1: Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem.
0: Bak Kırpık, senin sayende nerelere geldik. Ne güzel dostlar edindik.
1: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık. Ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, kırpığı ve yavruları...

0: Kırpıklarını getir.
1: Gel kırpık.
2: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
0: Sizden de razı olsun.
3: Sami amca, Ela. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Hoşça kalın.
0: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
2: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
3: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
3: Aha, uyku tutmadı.
4: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
2: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
1: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz. Kafeste.
9: Kafeste. Tut Ece.
1: Bülbül artık

0: Bülbül artık özgür.
1: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
0: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
2: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
3: Bülbül uçuyor.
4: Bülbül özgür, bülbül özgür.
5: Zeyse yeni bülbül.
2: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste.
7: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesinde beni bekleyin.
4: Baytar neresi?
7: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
9: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
10: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
11: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
10: Of of. Battaniyem tamam ama bir şey eksik.
0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
8: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
7: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
9: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem, hadi. Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
11: Evet, evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
7: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
5: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
7: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
2: Aa, özgürlük!
8: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: özgür yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
2: Hadi ama tilki.

0: Balıklar ağlayarak yardım edemezsin.
1: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
0: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
1: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
0: İşte bu.
1: Hemen umutsuzluğa kapılma.
0: Kapılma derken?
1: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
0: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
3: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
3: Şşşt, sus bir.
0: Merakta bırakmasana ya, ne diyorlar?
1: Bilmiyorum.
0: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
1: Evet, ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
0: Of tilki, of!
1: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
0: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
1: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
0: O da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
0: Ha, kestik.
1: Ha, bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Haberciye haber verelim. Haberci de bize haberler getirsin.
0: Güzel tekerleme.
1: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
0: Ah kurye ah. Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
1: Evet haberci. Sudan başka ne getirdin bize?
0: Bir şişe.
4: Şişe mi?
0: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
5: Korsan filmlerindeki gibi mi?
0: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
1: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
0: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
3: Ne yapacağız kurye?
5: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam.

0: Ezio. Yahu ne yazıyor? Söylesene Tilki.
1: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım.
1: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım. Av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
1: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
3: Haberci!
1: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
1: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: parcă.
1: Abi, ortalıkta ne kar var, ne yağmur, ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
3: Gerçekten ıslak.
2: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
4: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
3: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
1: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
3: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
0: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
3: Hadi çocuklar, gelin bakalım.
4: Olamaz. Hayır.
5: Neden ki?
0: Şimdi olana bak.
2: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
5: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
0: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
1: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
6: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
1: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
6: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
2: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
6: Çocuklar! Gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
7: Yedek çocuk parkı mı?
0: Yedek çocuk parkı mı varmış?
6: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
4: İsteriz.
6: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
2: Tadam!
8: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
2: Bunlar hep çöp. Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
6: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두?
1: 미스터 버 어비 날때 모두

0: Hm? Nützt der Barbie!
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül.

0: hırzavarı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
1: Hay hay. Doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım. Ne dersiniz?
2: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.
3: Ha.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.
1: Hadi.
2: Ha, ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun?
1: Bu hatırladın mı?
2: Bu Chuffy değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
2: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
2: İş mi?
1: Yani

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
1: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak,
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
2: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle,
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
3: Yine ne buldun güzel oğlum?
0: Dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben...

Ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır Keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama Keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin Keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 일개!
1: Sıkıştı.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Hazır mısın?
1: Neye?
0: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
1: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor, o kadar iyi.
0: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
1: Bugün hava fazla sıcak sanki.
2: Hadi amur kubuz, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.

0: Ali, bir şeyin yok inşallah. Hı?
1: Yok Arif baba. Hı? Birazdan geliyorum.
2: İpuçlarını hazırladım dede.
0: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
1: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum. Rıkkımız. Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Yeter rakımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rakımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rakımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rakıbız nereye? Alacağın olsun rakıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin rakıbız. Hadi bakalım yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim rıkkımız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi.

0: üzüm rıkkımız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak, bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatrı olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Estağfurullah. Harun? Ha?
1: Yani efendim.
0: Sen de duydun mu?
1: Neyi?
0: Sesi.
1: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
0: İşte bunu.
1: Ama kedi sesi bu.
0: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
1: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
0: İyi de ses bu kadar net gelmez.
1: Ne? Burada mı?
0: Korktun mu?
1: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
0: Nerede acaba? İşte. Kaçırdık.
1: Vallahi kaçtı.
0: Hadi bulalım şu yaramazı.
1: Hadi.

0: dostum. Yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
2: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
2: Evet. Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
3: Olabilir.
0: Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
4: Bir şey unuttum, onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle, ben getiririm eve.
4: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
1: Şey
0: arıyorduk.
4: Ne?
0: Yahu
4: ne?
0: Hı? İşte bu.
4: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
0: Şakamı çalma.
4: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
0: Ah, yaralı galiba.
4: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
0: Hadi bakalım bir neyi var.
4: Hadi.
0: Ne yapacağız şimdi bunu?
4: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
0: Süper, hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
0: Saklayacak mıyız?
4: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
0: Nerede saklayacağız?
4: Sizin medreseye ne dersiniz? Hı-hı.
0: Bilmem ki.
4: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
0: Vardı.
4: Konu kapanmıştır.
2: Kimse yok.
0: Evet, kimse yok.
1: Evet, yok.
0: Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
1: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
4: Kedi nerede ki?
1: Hayda. Biliyordum ben ya.
4: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
5: Yer pisi pisi.
1: Çok yaramaz çıktı bu da ya.
0: Sorma, yoracak bizi.
4: Sağ salim bulup götürelim de.
0: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
1: Aman diyeyim Emin.
4: Eyvah.
0: Biri geliyor.
1: Sakla kediyi, sakla.
0: Oldu bile.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam amca.
0: Oh, ölüyordum korkudan.
1: Aynen ya.
4: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
1: Evet, işte kapı göründü.
0: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
1: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
0: Kur'an'da ezberletelim mi Harun?
1: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
0: Söylediklerini anlıyorsa ezberle yapabilir bence.
1: Doğru.
0: Şşş! Zehra abla, kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
4: Doğru.
0: Of ya!
3: Selamun aleyküm.
4: Fatma abla, sen ne geziyorsun burada?
3: Selam verdik, aldığımız cevaba bak.
0: Aleyküm selam. Beklemiyorduk da ondan.
3: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
1: Bir şey saklamıyoruz.
3: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
0: Aha, yakalandık işte.
3: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
0: Aa! Kedi bu.
1: Dinozor demedik ki.
0: Harun,
1: ne ya? Şaka yapayım dedim.
4: Yapma.

0: bilemedik.
1: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
0: Ne yapacağız?
1: Pansuman. İşte bu kadar.
0: Eline sağlık Fatma abla.
1: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
2: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
1: Evet. İsmi de Müezza.
3: Müezza abla mı?
1: Evet.
0: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
1: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
4: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
2: Ne yapacaktık ya?
4: Zehra ablaya bırakabilirdik.
2: Eve gitti o.
4: Doğru.
2: Niye ablamasa bari?
4: İnşallah. Korktuğumuz başımıza geldi.
2: Aynen. İnşallah bir daha mı ablamaz?
4: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
2: Çattık. İnşallah çantadan çıkmak kaldı.
4: Koş Harun. Gel pise pise pise pise pise. Gel pise pise pise pise pise pise.
0: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
4: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
0: Ne alaka dostum?
4: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvanı anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
0: Stresten işte.
5: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
5: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
4: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
0: Aynen. Hı?
2: Buldum.
0: Orada.
4: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
0: Nasıl da korkmuş yavrucak.
4: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Çabuk ol Emin.
4: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
5: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba.
2: Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
3: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
4: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
5: He? Aa, kaçmış yine.
2: Yine bulmak bize düştü.
3: Yine mi ya?
1: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
3: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
3: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
1: Artık öyle.
2: He? Artık derken?
1: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince...

0: Önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
1: Keşke tekrar görebilseydik.
0: Fatma ablanız onu da halletti.
2: Nasıl?
0: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek müezzayı.
2: Yaşasın! Yaşasın!

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödeyeceğim.

0: Kendime yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim. Gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok, fikri tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindi ve ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeye küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değilmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da bu tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılmış yığılmış uyuyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan Mızmız Hindi'nin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mısmıs Hintli de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan Mısmıs Hintli'nin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp Mısmıs Hintli'yi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de hintlileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem Mısmıs Hintli kurtuldu, hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat Mısmıs Hintli başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğne mi iğne yuvarlak düğme. Zıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates!
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Aa, burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Aa, ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Aa, çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım.

0: Bunda kabuğu var.
1: Evet incim, kaplumbağa hanımın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Küpür, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
3: Benim dişlerim hepsini kırar.
1: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
3: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
4: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç! Çok çok fazla ceviz.
4: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
5: Bitmez.
4: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
1: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
4: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
3: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
2: Tamam.
6: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
2: Ha?

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az! Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun! Dur! Ama acele etme!
0: Çekilin, çekilin!
2: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var, acele var!
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin!
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis günü.
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar, tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya, bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
4: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
1: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: O su duracak gibi değil.
2: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
3: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
0: Hayır, çekin, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
10: Emredersiniz amirim.
3: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
2: Kaju dinleniyor.
9: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
8: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
3: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
2: Öğretmenim, yeniden
10: kaçıyor İmdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis kaçıyor İmdat!
10: İmdat!
9: Neler oluyor?
4: Polis kaçıyor. İşler fena halde karıştı. Su! Yengeç! Aman ağlar!
9: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
4: Yetiş yetiş! Hadi polis kaçıyor!
9: Polis kaçıyor görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güttüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera'da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
0: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek, ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
0: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
0: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
0: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
3: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
3: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı.

0: baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletir.

0: İsterim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
1: Ne düşünüyorsun Hacivat?
0: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
1: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
1: Hem bana bir kasa verirsen, sana öyle bir meyve getireceğim ki... satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
1: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi, ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
1: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
0: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
0: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
1: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
1: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
1: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
1: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
1: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
0: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
0: Asıl soru, ne yapamıyorum?
1: Nasıl yani?
0: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
0: Yok bir şey.
4: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
3: De bakalım derdin ne?
0: Siz marangozluktan anlar mısınız?
3: Evet.
0: Ne oldu yahu?
3: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
1: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
3: Hey!
0: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
3: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
0: Sana göre.
3: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
0: O zaman Beberu'ya göre.
3: O kadar küçüğü de iş görmez.
0: Bana göre yap o zaman.
3: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
1: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagöz'üm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
6: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
6: Yakala!
4: Tekrar sende.
3: Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
6: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
6: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de.
4: At, at.
6: Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
9: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
9: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
9: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
9: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
9: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor.

0: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir hata geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
1: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
0: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlok tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlok tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
3: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
4: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
5: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
6: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
5: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
4: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
6: İşte bu.
5: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
6: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
8: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
6: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
9: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
5: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
6: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Seksek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
1: Ben.
0: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben abla olduğum için birinci olabilirim.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
0: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
3: Şimdi ne yapacağız?
0: Sayışacağız.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 9, 1, 2.
0: Hayır, böyle değil. Durun.
3: Nasıl?
0: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
3: Yaşasın.
0: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
3: Tamam.
0: Ooo, piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kırmızı ip dik.
2: Yaşasın.
0: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
1: Yaşasın. Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akıllım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
2: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
1: Hayır.
0: Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
1: Al, tamam.
0: Ha?
4: Kırık yok. Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak, o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
4: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
1: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
4: Öyle de denebilir. Aa!
0: Ha? Dikkat et, aman.
1: Çok mu acıdı baba?
4: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
1: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
1: Belin boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
4: Çok makbule geçer küçük hanım.
1: Nasıl? Böyle rahat mı?
4: Biraz sağa.
1: Şimdi?
4: Biraz yukarı. Heh, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
1: Baba. Baba.
4: Bir ses mi geliyor Emel?
0: Yok, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren, Clint değilim.
4: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
0: Olur olur.
1: Clint Ceren.
2: Nani nani nani. İşte su.
4: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
2: Hadi bakalım, besmele çek ve 3 yudumda iç.
4: 3 yudumda. Hı?
2: Evet.
1: Eren, depoda su kalmamış mı?

0: Mandal lütfen.
1: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
1: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandala daha ihtiyacım var.
1: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
2: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
1: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
2: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
1: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
2: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
1: Birlikte mi?
0: Şşş, anneye öf denmez.
1: Tamam.
3: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
4: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
3: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
4: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
3: Ayağın mı burkuldu?
4: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
3: Muz kabuğu mu?
0: Evet, biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
4: Çok şükür.
2: Önce ben oynayacağım.
1: Hayır, ben.
2: Ben. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
1: İyi, tamam.
2: Bir sana... Bir bana.
1: Biraz çabuk ol.
2: İki sana, iki bana.
1: Çok sıkıldım.
2: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
1: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
2: İğnesini ben yaparım.
1: İğne yapmana babam izin vermez.
2: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
1: Nasıl?
2: Elinin filmini çekeceğiz.
1: Film mi?
2: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
4: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
2: Geçmiş olsun hasta bey. İlacınız hazır.
1: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
2: İyileşmesi için mecbur.
3: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
4: Yok.
1: Hiç acımayacak.
4: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
4: Ama Emel.
2: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
1: Bozuk.
4: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
2: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
3: Film mi?
2: Göster onlara Doktor Eren.
3: Halasının doktor güllerine bak sen ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
1: Doktorlar bilir.
4: Film bile çekmişler Emel.
0: İğne şart oldu Adem.
3: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
4: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok. Varın gidin Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Hah, buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
3: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
2: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.
1: Ya bu ben bilmem.
4: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
1: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.

0: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
1: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena.

0: Nasıl yani?
1: Okan Ekim gelmiş.
2: Lokman Ekim gelmiş. Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu ne hasta olması. Lokman Ekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.
3: Hap

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mühim olan kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Seven! Aha!
0: Ha?
1: Merhaba!
2: Oyun.
1: Aha.

Huh?

0: Whoop.
1: Float.

Oh. Hmm. Huh.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Anneanne, dönse ben olmadım mı daha?
1: Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
2: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
1: Mert abi, bugün ne oynayalım?
3: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
0: Mert abi bu.
2: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
3: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
2: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
2: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
2: Dur kızım, hemen üzülme.
3: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.

0: Hadi.
1: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
2: Abi, buldun mu bebeği?
1: Buldum.
0: Yaşasın.
2: hani yok?
1: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
3: Nasıl?
1: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
3: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
2: Kim ebe olacak?
5: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
1: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
5: Aa, tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
6: Ha?
0: O piti piti karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
1: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
5: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: yoksun. Zümbülden çok uzaklaşıyor da ondan.
1: Soğuk, çok soğuk.
2: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
3: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
2: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
4: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
5: Sıcak, sıcak,
6: çok sıcak. Sıcak.
0: Zümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
7: Bence yatıp uyumuş.
1: Zümbül, rüyada gördün mü?
7: Oyuncaklar rüya görmez ki.
1: Ama can, sen çok yaşa.
2: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
3: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
2: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
3: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
2: Gözünü ver.
3: Hayatta vermem.
2: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
4: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
2: Aman Temi, olmaz ki öyle.
4: Başka türlü oynamam.
2: Olur mu öyle?
3: Olabilir de, olmayabilir de.

0: kokular ay, buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman, Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum, fırından yeni çıktı tabii, çok sıcak. Azıcık bekleyin, size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet, sıcak gözleme, soğuk.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi.

0: Geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. Hmm, o zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli. Mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu

0: Mutlu kek. Ama merak etmeyin, gerçek boncuk değil, çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: Bir. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
1: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Anne, 1 kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
1: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bekliyoruz. Kekler pişti.
0: Yaşasın.
1: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
0: Ben getiririm. Ne kadar çok çeşit var.
1: Evet canım.
0: Biz hangisini kullanacağız?
1: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
0: İşte bu.
1: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz.

0: edebilirsiniz. İşte böyle.
1: Vay canına.
0: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
1: Anlaştık. Benim kremam hazır.
0: Benimki de.
1: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
0: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
1: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
0: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
1: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
0: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
1: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı. Mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
0: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: harika oldu anne. Ceren sürprizimize bayılacak. Aa, Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel, sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapat.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dur sana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.

0: Neyi var ki?
1: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
0: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
1: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
0: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona! Hey! Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
0: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada! Orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
1: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
2: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
1: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
1: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak. Çantamdan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
2: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari. Ne yapalım?
2: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
1: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
2: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
2: Tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttun beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hı? Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
3: Ne olabilir, ne olabilir?
1: Buldum. Hı? Neymiş? Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
1: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan. Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
2: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
2: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
2: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
2: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
2: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
2: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette.
1: Ne kadar çok mesela?
2: Tahmin edin.
1: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
2: Tahminleri alalım.
1: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
2: Hayır.
1: Ha? Daha mı çok?
2: Evet.
1: O zaman 1 milyon.
2: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
1: Tüm bakterileri yok edeceğim.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
2: Yaman, sen ne yaptın?
1: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı. Ben yapmazdım. Aa, niye?
2: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
1: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
2: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmıştır. bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
1: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
2: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
1: Laboratuvara dönelim.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
1: Acele edelim.
2: Hadi bakalım.
1: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
2: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
1: Bu sefer Kaşif'in şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
2: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
1: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
1: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
2: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
1: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
1: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
2: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye.
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma... Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
0: Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalır.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail. Yapma.
1: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
2: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki? İpi bile yok.

0: Ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oh.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın?
2: Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim?
1: Bu ses de ne böyle?
3: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
4: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
4: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
4: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Dur. Yok, yemeyecektim ki.
5: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
3: Biz mi?
1: Olamaz. Oyun evimiz.
4: İşte sorumuzun cevabı.

0: Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
5: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
5: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum. Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
0: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
5: Parka.
0: Evet. Peki parka.

0: Da neler olur?
1: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
1: Ağaç ev mi?
2: Bu harika bir fikir.
1: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
0: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru.
2: Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerde ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün ne? Hiç... sakarlık yapmadın diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
2: Hey! Koş koş!
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.

0: Vay! Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
1: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım Keçe'de neler var? Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmadı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aleyküm arkadaşlar.
1: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
2: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
1: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
1: Cümlelerin sırası karışıyor.
3: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
2: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
3: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
1: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
1: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor.
1: Neden yahu neden?
0: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
4: Ali.
0: Ne dedim ki abi?
1: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
5: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
2: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
2: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
4: Aleyküm selam.
6: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
6: Proje mi? Bayılırım.
1: Zor ama biraz.
0: Salih.
2: Çok zor.
6: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
1: Çok güzel olacak.
6: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
1: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
2: Allah'a şükür.
1: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
0: Helal kardeşime.
7: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
7: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
2: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
7: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Toş, kağıt, makas.
7: Cemile.

0: قایم
1: سلیم.
0: ای gayet tamamlandı hocam.
2: Evet, de ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
0: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
3: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.

0: hocam, uydu.
1: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın, oldu.
1: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
1: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir.
2: Ooo! Bir oldu hocam!
1: Ya!
0: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
4: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
3: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
3: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
3: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
4: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
3: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar.

0: Çocuklar, gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
2: Tek bir eksik var.
3: Okul mu?
2: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
4: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
5: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
6: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
6: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
6: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
6: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.

0: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
2: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
0: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Beşe kadar gibi mi?
0: Beşe kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece beşe kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman iki kere beşten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miyav, miyav.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkarttım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş.

0: şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh, iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin, oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine, oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş, bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
2: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
2: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
2: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
2: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
2: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
2: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde.

0: daha sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hagu. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Oko. Oko.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. Tabi ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aferin Hasan'cığım.
1: İşte tamam. Çantamız hazır. Ne güzel çanta. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yoo, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
2: Ha, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken. Çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: olmadı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi. Ha?
0: Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Heh, sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
9: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Abi.
9: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
9: Hadi dayı zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
9: Neymiş?
6: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
9: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
6: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.

0: Elimi kurtarsanız acaba?
1: Tamam, hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
2: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
1: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
2: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
1: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
2: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
1: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
2: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
1: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
3: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın.
2: Ne yapıyorsunuz acaba?
1: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
2: Ama şu anda kış değil ki.
1: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
2: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
1: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
2: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
1: Ellerim hassas benim.
4: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
1: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz. Ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
4: Karınca kostümü mü giysek?
1: Saçma.
4: Sanki öncekiler saçma değildi.
1: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
4: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
1: Çok saçma.
4: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
1: Şşş, iyi izle. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
4: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
4: Ama bu çok saçma.
1: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
4: Sana güvenmek istiyorum dayı.
1: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
4: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
4: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
4: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
4: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
2: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
4: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
2: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
4: Anne, bize yardım eder misin?
5: Ne oldu, bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin, fena mı?
5: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
3: Benim gibi.
5: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
3: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklama bırakalım.

0: da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
1: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
0: Bunun bizimle ne alakası var abla?
2: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
0: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
4: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
0: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
5: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
0: Yaşasın.
3: Yaşasın.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Allah sana Düdüt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt.
2: Barbara'nın Sürsüren'in hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm. Orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of! Of!
3: Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Beyim. Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun size hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim, gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
0: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
0: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha.

0: Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
1: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
0: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
0: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön. Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar. Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz? Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun. Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba? Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
1: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
2: Bizim o kadar paramız yok ki.
0: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
3: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
0: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
2: Sağlığın bozuldu ortak.
0: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
3: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
0: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
3: Paralar burada Namık Bey.
1: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
0: Değil miyim?
1: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
0: Ama neden?
2: Sana bir ders vermek istedik ortak.
0: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
2: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.

0: yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
1: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
2: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
1: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
3: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
2: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
1: Anlamadım. Farkı ne ki?
4: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
1: İsraf olur.
4: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
2: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
1: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
2: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
3: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
4: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
3: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Ha, siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel. Uy.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok, harika fikir. Hı? Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su.

0: Bakalım çalışıyor mu?
1: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
3: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
3: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
3: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
5: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
3: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çaba.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
5: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatle uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz? Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim, geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet, evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım. Sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze. Namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin. Burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz. Onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu. Keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hacı yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O Zemzem'deki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem, ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim, yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.

0: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
2: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı hı. Bu da Zemzem.
3: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
3: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
0: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
3: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
3: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
3: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
2: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
3: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
2: Zemzem uslu dursana biraz.
1: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
3: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
2: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
1: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
0: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
1: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
0: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme, çok lezzetli.
2: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
3: Yetkililere haber versek iyi olur.
0: Doğru dersin. Hadi, eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
3: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
1: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
3: Çok şükür, şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
1: Tamamdır Abdullah usta.
0: Hadi o zaman, çıkalım yola.
2: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye. Bol bol yaptım.
2: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
0: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
2: Olur.
3: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
0: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
2: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
1: Siz bu köyden değil misiniz?
3: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
2: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
3: Gözlemeler iyi geldi galiba.
2: Niye öyle dedin baba?
3: O kadar uzun cümle kurdun ki.
2: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
1: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
2: Aa, neresi burası? Bunlar ne?
1: Kabe örtüleri. Sergi vardı, ben de oradan dönüyorum.
2: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
1: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl...

0: Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
1: Ya!
0: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
1: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
0: Değil mi ya? Biliyor musun? Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
1: Onları da görmeyi çok isterdim.
0: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
1: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
0: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
1: Güle güle Veli abi.
2: Hayırlı yolculuklar.
0: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
3: Gel seni uğurlayayım.
1: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
2: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
1: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
4: Şşş.
1: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
2: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bitçiler gelmiş anne. Selamun aleyküm dede.
1: Aleyküm selam cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: Hı.

0: Hemen elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi, bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu, iniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi, yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet, harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri, süper!
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi. Ama abi, buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
2: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesine. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip.

0: ettiğin için sana şükürler olsun.
1: Babacığım.
2: Dede.
0: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
2: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
0: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
2: Kervanlar.
0: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
2: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
0: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
2: Aa, doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
0: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
2: Bugünkü dinlenme tesisleri.
0: Aynen öyle.
2: O zaman için düşünürsek, mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
0: Alaaddin Dinlenme Tesisleri, ha? Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
2: O zaman bir yerlerde Alaaddin Dinlenme Tesisleri vardır.
0: Olmaz mı? Hı? Aksaray'da nefis bir tane biliyor.
2: Yaşasın!
0: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
2: Nasıl yani?
0: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
2: Aa, yoksa karavan, kervan kelimesinden mi geliyor?
0: Aynen öyle evlat.
2: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya iki tabak etmesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
0: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabalar için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ı kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ı ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Han'ı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçukluların Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle evlat.
0: Şu kapılar ne dede?
1: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
0: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
1: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
0: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
1: Gel, kapalı bölümü de keselim.
0: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
1: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
0: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
1: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
0: Güneş ışığı girsin diye.
1: Aydınlatma amaçlı mı sence?
0: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
1: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
0: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
1: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim ister misin?
0: İsterim tabii.

0: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
1: O niye o?
0: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
1: Hakkın var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
0: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
1: Yok daha neler.
0: Şarkı sözü gibi oldu dede.
1: İnan çocuk.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Gece her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak, anlamadan dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir.

Yok, sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama... Baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir. Ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Gırç gırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dost doğru olmalıymış. bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay, çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki, Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali, odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay, çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret. Ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine... Dede, kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali... Gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgem de küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme. Ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için...

0: Yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
2: Hani nerede?
1: Orada.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
2: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
2: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında. Canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri, telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif Baba ile Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın. Tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A.

0: kapı sarayı T.
1: Ve sonuncu alay köşkü için A harfi.
0: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
1: Nasihat.
2: Maşallah, barek Allah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyun oynayıp eğlenmeyi de.
0: Haklısın Arif Baba.
2: Bunlar hediyem olsun, eve götürün.
1: Yaşa, sağ ol Arif Baba.
2: Söyleyeyim bakalım, yarışı kim kazandı?
0: Az farkla Ali kazandı.
1: Caner öyle bir başladı ki, peşinden yetiş yetişebilirsen.
0: Ben 21 ödül topladım, Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
2: Epey heyecanlıymış.
1: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne Sübhan ya? Ne Sübhan?
1: Tövbe estağfurullah.
0: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
0: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
0: Yapamam çünkü.
1: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
0: Asıl sen öyle san.
1: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
0: Yüzerek tabii ki.
1: İşte sana yüzme fırsatı.
0: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
1: Güzel soru.
0: İşte korkum bu.
1: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
0: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
1: Yok artık.
0: Gül sen gül.
1: Bir de bardağı dolu tarafından bak.
0: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
1: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
0: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
1: Ya Harun!
0: Tamam tamam, özür dilerim.
1: Ya sabır. Of. Harun,
3: senin dediğini.
1: Neymiş o?
0: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
4: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
0: İşte şimdi oldu.
1: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
4: Haruncu.
0: Efendim hocam.
4: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
0: Bir şey sorabilir miyim hocam?
4: Tabii ki. Sor bakalım.
0: Niye ben?
5: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
0: Evet.
5: Çünkü seni seçtik.
0: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
5: Stresten çık o zaman.
0: Nasıl çıkacağım?
5: Girdiğin yerden.
0: Sen de mi Emin?
1: Evet, ben de. Komikti, ne yapayım?
0: Ben gülmüyorum ama.
5: Tamam, ciddi ciddi konuşalım.
0: Vallahi hiç inanasım yok.
5: Yok yok, bu sefer şaka yok.
1: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
0: Ama daha erken.
5: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
1: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
5: Ben de.
6: Ben de. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Harun.
0: Buyur Hakkı Baba.
6: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
0: Ama?
6: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
0: Diyecektim ki...
6: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
0: İnşallah.
1: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa... ...birinci bile olur Allah'ın izniyle.
6: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kal. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
0: İptal mi olmuş?
6: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
1: Harika haber bu.
5: Evet.
0: Ne faydası var ki?
1: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
5: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
1: Aa evet.
0: Doğru aslında.
1: Hadi hadi, asma artık suratını.
5: Hadi çocuklar, siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
1: Tamam hocam, hadi Harun.
0: Tamam.
1: Bak şimdi, bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
0: Olur.
1: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
0: Olabilir.
1: Bence yarına kadar hallederiz bu işi. Ne?
0: Ben... Çok iyi
1: Harun, ne oldu dostum, iyi misin? Harun, Harun! İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
1: Hamdolsun, iyiymiş Hakkı Baba.
6: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntı.

0: Sıkıntısı var mıydı acaba?
1: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
2: Yanında kim var?
1: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
2: Ne dediler en son peki?
1: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
3: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
1: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
3: Olur olur.
0: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
3: Güveniyorum aslında ama...
0: Aması yok. Peygamberimiz...
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
1: Ben de.
2: Ben de.
3: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
5: Selam. Selamun aleyküm.
0: Nedir durum Fatma?
5: Ciddi. Ciddi.
2: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
3: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
5: İyi iyi.
6: Oh be.
0: Korkuttun bizi be kızım.
1: Hakikaten ha Fatma abla. Senden haber almak zulümmüş meğerse.
2: Neymiş peki sorun?
5: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
0: İyi yaptın. Eline sağlık.
5: Sağ ol Hakkı Baba.
3: Herkese birer soda getireyim mi?
0: Keyfin yerine geldi mi?
3: Geldi vallahi Hakkı Baba.
0: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
3: Evet Hakkı Baba. Yanlış düşünmüşüm.
1: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
3: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
5: Zehra. Biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a. İyi gelir.
3: Tamam Fatma abla.
2: Aramıza dönmene sevindik.
1: Allah razı olsun hocam. Evet ya, korkuttun bizi.
2: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyordu. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
1: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
1: Yokmuş Hakkı baba.
2: Belki de kazanırsın ha.
1: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ ol.

0: Beni birkaç cümlede ikna etti.
1: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
2: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
0: Buyur Hakkı baba.
2: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
0: Aa
1: ne güzel. Tebrikler. Maşallah. İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
0: Ama...
1: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
0: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
4: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
0: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
4: Şşş. Karşı gelme ablaya.

0: yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
2: Geçen kuzenlerim de bize misafir.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana, bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
5: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
6: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
6: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
5: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
6: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
5: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
6: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız. Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
5: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
2: Bu çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
2: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah bazom. Neyse ki kırılmadı.
4: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
2: Çok eğlenceli öğretmenim.
4: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
5: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
4: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
4: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
1: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
2: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.

0: arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
2: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

anlaşıldı.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın! Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat! Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat! Dikkat dikkat!
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene.
0: Ben duymaz mıyım? Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın!

0: buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ya Bera?
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin

0: Adı Dalga Kıran'mış. Dalga kırıyormuş. Vera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
1: Evi ormanda galiba.
0: Bu cümle Ayla'ya aitti. Vera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
1: "Hadi götürüp bırakalım."
0: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
1: "Ya başka yere gidiyorsa?"
0: Sonra kararını açıkladı.
1: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
0: Vera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Vera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Vera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra
1: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Vera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya İsa?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak,

0: her konuda iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba, dedi Bera. Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
3: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: "Su akar, denize varır,"
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı. Ve yataklara geçildi.
2: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecek.

0: Bidim.
1: Hacı var.
0: Sen misin?
2: Benim ya. Ne sandın?
1: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
2: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
1: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
2: Hey!
3: Aman! O da ne?
2: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
3: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
1: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
3: Yoo!
1: Onun adı... Onun adı... adı...
2: Benim adım...
1: Heh! Onun adı... Tatsız Deli Cavit.
2: Nereden buldun bu ismi?
1: Sen bulsaydın o zaman.
2: Neyse. Çekil bakalım önümden.
3: Hemen ağam. Buyurun.
2: Ne kadar da güzel tanınmamak.
1: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
2: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
1: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
2: Keşke.
4: Kim demiş yok diye?
2: Var mı?
4: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
2: Neydi?
4: Ben de yok yok.
1: Onu söyledin zaten.
4: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
2: Bu o mu?
4: Elbette. Bir yudum al. O gün kimse seni göremez.
2: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
4: Hadi selametle öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav.

0: İn gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
0: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
0: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ha?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Yumurtanın hası burada. Gel.

0: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
1: Yu.
0: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalananmış.
1: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
1: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
0: Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
0: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.

0: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
2: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
3: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
5: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
4: Hadi o zaman.
6: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
7: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
7: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
7: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
3: Kerim, bir kilo elma tart.
2: Hemen tartıyorum.

0: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür. Hı? Hı?
1: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
2: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti.
1: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
2: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
1: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
0: Eyvah!
3: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
0: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
4: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
3: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
1: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
3: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
3: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
1: Ben götürürüm anneme.
3: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
3: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
7: Ben götürürüm.
3: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
8: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
3: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
4: Emin misin? Çilek olmasın o.
3: Eminim. Sen devam et.
4: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
7: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş.
4: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
7: Ne?
4: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
7: Ay,
1: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
4: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
0: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
1: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
6: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
4: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
4: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
9: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele ver.

0: Gelin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
1: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
1: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
1: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: de.
1: Yahu yahu, hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni, elim sende.
0: Hızlı koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
3: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi.

Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.

0: Kitap okuyorum.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Hayır.
2: Tamam.
1: Oh oh, maşallah.
2: Baba, baba, kurtar bizi.
1: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
0: Evet.
2: Evet.
1: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
2: Ya baba.
1: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
3: Belki de baba yardımsever bize yardım eder.
2: Evet evet, eder.
1: Baba yardımsever tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
0: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
2: Evet.
1: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
2: Tamam.
4: Baba yardımsever dönüşüm geçiriyor abla.
3: Evet, acaba ne olacak?
5: Nem nem. Taze oyuncak.
2: Mumuni.
5: Nam nam.
3: Babam Mumuni'ye dönüştü.
2: Hepimizi yiyecek ya.
5: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
2: Ayı minnak.
5: Minnak ama lezzetli.
2: Kaç beyaz tavşan, kaç.
3: Dur Mumuni.
5: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
2: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
5: Nam nam nam nam nam.
2: Şengül'üm de gitti.
4: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
5: Nam nam nam.
2: İmdat, Mumuni beni yakaladı, imdat.
5: Nam nam.
3: Bırak kardeşimi Mumuni.
5: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
3: Yakalayamaz Mumuni beni, yakalayamaz.
5: Nam nam nam nam nam.
0: Seni Mumuni, seni. Her şeyi yemiş.
5: Nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam.
3: İmdat.
6: Merhaba yemekçi hanım.
0: Merhaba.
4: Bir müşteri bey gelecek.
6: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
0: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
4: Menüde ne var yemekçi hanım?
0: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
6: Yaşasın, bayılırım.
2: Ben de.
6: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
2: Çorba.
6: Şimdi sıra bende.
2: Köfte. Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
6: Hayır, sıra bende.
2: Ama yemekler bu kadar.
4: Abla hadi oynayalım.
6: İstemiyorum.
4: Ama daha Bey Adem gelecek.
6: Oynamıyorum.
4: Neden ama?
6: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
4: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
6: Yok ki.
4: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
0: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
4: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
6: Ayran.
4: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
6: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
0: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
6: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
4: Tamam.
6: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
4: Biz de sizi bekliyorduk.
1: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
6: Evet. Size rezitoryon burası.

0: Rezitriyonsuz asla gitmem.
1: Çorba alır mısınız Bey Adem?
0: Almam mı? Hı? Alayım lütfen.
2: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğinden.
0: Ne? Brokoli çorbası mı?
2: Evet efendim.
0: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
2: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
0: Çok şakacısınız.
2: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
3: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
2: Ekmek, tuz.
0: Teşekkür ediyorum.
3: Afiyet olsun.
2: Hayır, olamaz.
0: Ne oldu?
1: Besmele çekmeyi unuttum Bey Adem.
0: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
2: Üzülme, çaresi var Bey Adem.
1: Bizden sonra tekrarla bakalım.
0: Tamam.
2: Bismillahi.
0: Bismillahi.
2: Fi evvelihi.
0: Fi evvelihi.
2: Ve ahirihi.
0: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
1: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
0: Maalesef unuttum galiba.
1: Başında da sonunda da bismillah demek.
0: Hah, artık hiç unutmam.
1: Ben gidip ayranı da getireyim.
2: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
1: Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha?

Bătrâni, du să ne bi făcut anătim. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme. Tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. Hmm?

0: Doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
1: Evet.
2: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyeceydim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyeceydim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
4: Aa, Kadri, hayırdır?
3: Çiçek getirdim.
4: Çiçek mi? Bana mı?
3: Sana değil, hocama.
4: Peki sağ ol.
3: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
0: Hayrola kimmiş?
4: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
4: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
3: Esselamu aleyküm.
0: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
3: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
3: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
3: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
3: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok Kadricim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam tek iç işine.
1: Merak etme hocam, güvendes. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın. Hırsızı kaçırdın. Bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış. Piş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Alın, alın. An, an, an, an. Fil. Tamam.

0: ママ。
1: うん。ママ。ママ。
2: 早い。

Dale, dale.

0: 어? 마? 아?
1: 응? 아?
0: 어? 어?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: İşte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Aa, haklısın dostum.
4: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.

0: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
1: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin Nine?
4: Ah, dam akıyor evladım.
5: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
5: Evet, kiremitler düşmüştü.
6: Üzül Nine.
4: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
4: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
8: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
4: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
5: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
4: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
4: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
6: Kaçtım.
5: Olamaz.
9: Yakalandın.
3: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmur

0: Kutlamaların başlaması an meselesi.
1: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
1: Oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy. Vuruldum.
5: Sıra bende. Top nerede?
1: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
0: Yippa.
4: Iskaladın mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: 하와다 좋 기잘. 어? 문안네. 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle Tilki'de öğrenmeli.
0: Evet benim duyarlı duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde bugünkü keşfimizde
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma Kurye, geçmiş olsun.
2: Çal teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
3: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha, dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yoo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar. Bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Kısır hazır.
1: 2 börek.
0: Fırında pişiyor.
1: 3 sarma.
0: Dünden hallettik. Dolapta.
1: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
0: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
1: Bak, hepsi tamam.
0: O zaman aferin bize.

0: güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
1: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
0: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
1: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
0: Ne oldu kızım?
1: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
0: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş, oku bakalım.
1: 4 yaş pasta.
0: Tatlıyı unutmuşuz.
1: Yaş pastayı yetiştiremeyiz, değil mi anne?
0: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
1: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet, istiyordum. Ama artık imkansız.
0: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
1: Ama anne, pasta yapmak zor iş demişti.
0: Biz de kolay pasta yaparız.
1: Kolay pasta mı?
0: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
1: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
0: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
1: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
1: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
0: Evet Şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
1: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
0: Bir an önce pastayı yapalım Şefim. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.

0: Arkadaşlar böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle ikinci katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım ikinci sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim.

bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
2: Gayret. Dayan Yaman,

0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be!
3: Dünya varmış.
1: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
2: Sor bakalım.
1: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
2: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
1: Gerçekten mi?

0: yaptığımı beğenmenize sevindim profesör.
1: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
0: Evet.
1: Kaşif,

0: profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyondan?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Aa, burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat

0: Güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
1: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evelallah.
0: Elbette, çözersin evelallah.
1: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
1: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
1: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: sí, ne oldu?
1: Ha ha ha!

0: sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi, sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Mesur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan, yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Ah. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodo. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
1: Özür dileriz Müştem abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun. Kötü bir şey olmasın da.
1: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
3: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
1: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
0: Tamamdır.
1: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Eyvah arabam.

0: Ucuz atlattık.
1: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
0: Bakın. Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
2: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
1: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
2: Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor.
2: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
6: Sürpriz!

0: ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.

0: bak İsmail. Zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
1: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Hadi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

0: Oo!
1: İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım.

0: Bakalım yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Gym. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda.
4: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
5: İyi.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işi.

0: ça va.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Yani ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor. Neden yahu neden?
6: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
0: Çok zor.
2: Ali.
0: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
0: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bu?

0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
1: Çok güzel olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
0: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
2: Allah'a şükür.
0: Biliyordum. Yapabileceğine emindim. Helal kardeşime.
3: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
3: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
0: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
3: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Cemile.
4: Hadi.

0: قایب
1: سیم.
0: İyi gayet tamamlandı hocam.
2: Evet, de ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
0: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
3: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş. Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
0: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir.

0: Miau, miau.
1: Ne yapıyorsun Elif?
0: Kedim roketi takip ediyor.
1: Ama roket uzaya gidiyor.
0: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
1: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
0: Gidebilir.
1: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
0: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
1: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
0: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
1: Ama Elif, böyle olmaz ki.
0: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
1: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
0: Tamam, hadi başla.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
0: Koş Alper, koş! Çok geç kaldık, koş!
1: Koşuyorum Elif, elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkarttım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum

0: Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
2: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
2: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
2: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
2: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
2: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
2: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışına.
0: Evet doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
2: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
2: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
2: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
2: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
2: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
2: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

0: Ne güzel. Bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet. Çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet. Kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin o.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat
0: ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var.

0: обращался...
1: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
0: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
1: Güle güle.
0: Aa, ne güzel uçuyor.
1: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
0: Güle güle.
1: Güle güle.
2: Ne dedi?
0: Teşekkür etti.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bulbity. Ziki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim reçel.
1: Mis gibi reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz, kaleci umutsuz. Zeki de aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez.

0: Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
1: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
0: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
1: Ne gibi?
0: Öncelikle güneş görmeyecek.
2: Kapaklı yaparız.
0: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
3: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
0: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
3: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
0: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
3: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorun ne anlamadım.
5: Zeki.
3: Tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.
1: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
3: Biliyordum. Bana işiniz düşer demiştim. Daha be.
2: Sanki sen yapabileceksin dayı.
3: Yaparım tabii. Barangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
3: Yani biraz düşünmek lazım tabii.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
2: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
2: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
3: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
3: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
7: Biyomokimli değil, dayı. Biyomimikli.
3: Bu da daha R'leri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
2: Yine tutturamadın dayı.
3: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
7: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
3: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.

0: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
1: Bu da olmaz dayı.
0: Nesi varmış?
2: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
0: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
2: Dahiler asla pes etmez.
0: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
2: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
1: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
3: Öyle deme Zeki'cim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
2: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum.
1: Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
2: Benim aklıma gelmişti.
3: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
4: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
3: Evet, arılara da aferin.
5: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
3: Rabbimize bir şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı. İyi gözle kainatı. Teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Şahköy. Aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Görürsünüz.
1: Şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca dütlütü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru.

0: Hanım siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
1: Ya şundadır ya bunda. Elvacının kızında. Tepe kulak altında.
2: Hey ben kazandım. Bugün düdüdü sahneyi çevirmek benim hakkım oldu.
1: Tebrik ederim abla.
2: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam Abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağıköy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.

0: Dikkat, dikkat.
1: Heh, anons da veriliyor.
0: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
2: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
3: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
4: Dur dur yahu, muhtar tutçu adamı dur, ne yapıyorsun?
3: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
4: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya, gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
0: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
1: Heh, Abidin duruma el attı.
0: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
3: Abidin kardeş, bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları, gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
4: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya, gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
3: Allah Allah, tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş, tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
4: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
3: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
4: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
5: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
1: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
6: Tabii.
7: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
6: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
6: Tartarım tartmasına, lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
4: Neden? Siz satmıyor musunuz?
6: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
4: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
5: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
1: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
6: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
7: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
6: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
4: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
7: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
6: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
7: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
6: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
7: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
6: Sen şimdi görürsün.
5: İki örneği de gördük. İkisi de domates.

yapmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti.

0: gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
1: Teşekkürler.
0: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
2: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
0: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
3: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
0: Edemem. Unutmasaydın.
3: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
0: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
3: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim. Hı.
0: Etme, sen etme.
2: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
4: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
5: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
0: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
3: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
6: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
4: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık 2 saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
6: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
4: Oh, çok şükür.
6: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미미미미 도레도미 레 도레도미 레 올미어 올미어 미미 도레도미 레
1: Dayı ne yapıyorsun?
0: Dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ama olmadı.
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat geleceğini. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanır?

0: kullanarak uyur canım. Aa.
1: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
1: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında. Bilemedik dayıcım.
2: Ne desek boş.
1: Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
0: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
1: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
1: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
3: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
3: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
3: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam oradan gelen

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem. Sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Şey, ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var, tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, Fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım, hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca, kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun, buyurun, üst kata çıkalım. Oğlum hadi, bize bir koşu çay kapıp geliver, misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur. Misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: az kalsın düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surre Alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyu ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi, eğer sorun olmazsa biz burada kalsak?
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Surre Alayı'ndakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
0: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
0: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
0: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
0: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
3: Oo, size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
3: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
0: Ben hazırlarım usta.
3: Hadi bakalım aslanım.
1: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
3: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
0: Tamamdır usta.
1: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
0: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
1: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
0: Seviyorum tabii ki. Sevmesem burada ne işim var?
1: Öyle. Burası ne böyle?
0: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
1: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
0: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Sakarlık işte.
1: Tarık bak. Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
3: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
3: Sizi meraklılar sizi.
0: Usta şey, özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
3: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
0: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
3: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
2: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
1: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
2: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
3: Ne demek? Her zaman beklerim.
1: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
3: İyi günlerde oku evladım.
1: Hoşça kal Tarık.
0: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: İşçiler gelmiş anne. Selamun aleyküm dede.
1: Aleyküm selam cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 1, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: Hmm.

0: Hemen elinin orada üç erik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi, bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu, iniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi, yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet, harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri, süper!
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok...

0: çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
2: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
2: Ay yaşa.
3: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesini. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
2: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Amin. Saat kaç dede?
2: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Oo, hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ay, hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
2: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
3: Babacığım.
1: Dede.
2: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
1: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
2: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
1: Kervanlar.
2: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
1: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
2: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
1: Aa, doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
2: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
1: Bugünkü dinlenme tesisleri.
2: Aynen öyle.
1: O zaman için düşünürsek mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
2: Alaaddin Dinlenme Tesisleri ha? Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
1: O zaman bir yerlerde Alaaddin Dinlenme Tesisleri vardır.
2: Olmaz mı? Aksaray'da nefis bir tane biliyor.
1: Yaşasın.
2: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
1: Nasıl yani?
2: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
1: Aa, yoksa karavan kervan kelimesinden mi geliyor?
2: Aynen öyle evlat.
1: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya 2 tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
2: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabalar için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ın kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ın ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Han'ın ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle.

0: lat.
1: Şu kapılar ne dedi?
0: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
1: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
0: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
1: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
0: Gel, kapalı bölümü de keselim.
1: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
0: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
1: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
0: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
1: Güneş ışığı girsin diye.
0: Aydınlatma amaçlı mı sence?
1: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Bu vakithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
0: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
1: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
0: İlahi çocuk.
1: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
0: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim, ister misin?
1: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
0: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
0: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
1: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
0: O niye o?
1: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
0: Hakkım var evlat. Yarı başımızda orman başlıyor.
1: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
0: Yok daha neler.
1: Şarkı sözü gibi oldu dede.
0: İlahi çocuk.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğru.

0: Can yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 일개!
1: Sıkıştı.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Hazır mısın?
1: Neye?
0: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
1: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor, o kadar iyi.
0: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
1: Bugün hava fazla sıcak sanki.
2: Hadi amur kıbız, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
3: Ali, bir şeyin yok inşallah.
2: Yok Arif baba. Birazdan geliyorum.
0: İpuçlarını hazırladım dede.
3: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
1: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum.
2: Rıkkıbız.
1: Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım. Yeter Rıkkıbız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa Rıkkıbız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum.
2: Kitaplar. Kitapları unuttum.
1: Çantamı almadım.

0: Ben hazırım Arif baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim Rıkkımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rakıbız nereye? Alacağın olsun rakıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş?

0: Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu anıt ağacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkı Bız. Hadi bakalım, yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum Rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim Rıkkımız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm Rıkkımız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatrı olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım. İçim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Harun? Ha? Şey, yani efendim.
1: Sen de duydun mu?
0: Neyi?
1: Sesi.
0: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
1: İşte bunu.
0: Ama kedi sesi bu.
2: Dinozor demedik.
1: Nereden geliyor onu soruyorum.
0: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
1: İyi de ses bu kadar net gelmez.
0: Ne? Burada mı?
1: Korktun mu?
0: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
2: Nerede acaba?
1: İşte.
2: Kaçırdık.
0: Vallahi kaçtı.
1: Hadi bulalım şu yaramazı.
0: Hadi.

0: Yok dostum. Yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
2: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
2: Evet. Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
3: Olabilir.
0: Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
4: Bir şey unuttum. Onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle. Ben getiririm eve.
4: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
0: Şey arıyorduk.
4: Ne?
0: Yahu
4: ne?
0: Hı? İşte bu.
4: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
0: Şaka mı, çalma?
4: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
0: Aa, yaralı galiba.
4: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
0: Hadi bakalım bir neyi var.
4: Hadi.
0: Ne yapacağız şimdi bunu?
4: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Süt de, ekmeği sütle ıslatırız.
0: Süper. Hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
0: Saklayacak mıyız?
4: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
0: Nerede saklayacağız?

0: Medreseye ne dersiniz?
1: Bilmem ki.
0: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
1: Şey, var da.
0: Konu kapanmıştır. Kimse yok.
2: Evet, kimse yok. Evet, yok. Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
3: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
0: Kedi nerede ki?
3: Hayda. Biliyordum ben ya.
0: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
4: Gel pisi pisi.
3: Çok yaramaz çıktı bu da ya.
1: Sorma, yoracak bizi.
0: Sağ salim bulup götürelim de.
1: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
3: Aman diyeyim Emin.
0: Eyvah.
1: Biri geliyor.
3: Saklı kediyi, saklı.
1: Oldu bile.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
1: Oh, ölüyordum korkudan.
3: Aynen ya.
0: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
3: Evet, işte kapı göründü.
1: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
3: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
1: Kur'an'da ezberletelim mi Harun?
3: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
1: Söylediklerini anlıyorsa ezber de yapabilir bence.
3: Doğru.
1: Şşş, Zehra abla. Kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
0: Doğru.
1: Of ya. Selamun aleyküm.
0: Fatma abla. Sen ne geziyorsun burada?
1: Selam verdik, aldığımız cevaba bak. Aleyküm selam. Şey, beklemiyorduk da ondan.
6: Beklemediğinizi anladık.
1: Ne oluyor burada bakayım?
3: Bir şey saklamıyoruz.
6: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
1: Aha, yakalandık işte.
6: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
1: Aa! Kedi bu.
3: Dinozor demedik ki.
0: Harun,
3: ne ya? Şaka yapayım dedim.
0: Yapma.

0: bilemedik.
1: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
2: Ne yapacağız?
1: Pansuman. İşte bu kadar.
2: Eline sağlık Fatma abla.
1: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
0: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
1: Evet. İsmi de Müezza.
3: Müezza abla mı?
1: Evet.
2: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
1: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
2: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
0: Ne yapacaktık ya?
2: Zehra ablaya bırakabilirdik.
0: Eve gitti o.
2: Doğru.
0: Niye ablam o sabah?
2: İnşallah. Ha?
1: Korktuğumuz başımıza geldi.
0: Aynen. İnşallah bir daha mı yavlamaz?
2: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
0: Çattık. İnşallah çantadan çıkmaya kaldı.
2: Koş Harun. Gel pise pise pise pise pise. Gel pise pise pise pise pise pise. Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun? Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
4: Ne alaka dostum?
2: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvan

0: duruyorsun? Stresten işte.
1: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
1: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
2: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
0: Aynen. Hı?
2: Buldum. Orada. Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
1: Nasıl da korkmuş yavrucak.
2: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Çabuk ol Emin.
2: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
1: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba.
2: Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
3: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
4: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
3: Ha? Aa, kaçmış yine.
2: Yine bulmak bize düştü.
3: Yine mi ya?
1: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
3: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
3: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
1: Artık öyle.
2: He? Artık derken?
1: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
2: Keşke tekrar görebilseydik.
1: Fatma ablanız onu da halletti.
3: Nasıl?
1: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
4: Yaşasın! Yaşasın!

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim, beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri, benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
1: Patates mi? Hmm. En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun! Önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? Bir, iki, üç dilim. Bu az. Aa, burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Aa, ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Aa, çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
7: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz.
7: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
8: Bitmez.
7: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
7: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz.
8: Hey!

0: Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
2: Tamam.
3: Ben başladım bile. Ay, ay, ay, ay, ceviz yağmuru. Ay.

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az. Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun. Dur ama acele etme.
0: Çekilin, çekilin.
2: Kıpır, sıranı bekle.
0: Acele var, acele var.
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis kimi?
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Dostum Kaşu'yla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaşu, bugün polis günü. Polis günün kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaşu görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaşu hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaşu'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
4: Ben soğuk bir limonata.
0: Kuyruğunun dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar tamam teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek. Telsizim.
8: Dostum sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaşu. Polis Kaşu büyük bir sorun var.
8: Ya bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç telsiz.
8: Tamam. Buyurun sorun nedir? Tamam.
11: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
4: Biz halledeceğiz merak etme Kaşu.
1: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip durdurun suyu.
0: Bu su duracak gibi değil.
2: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
11: Polis kaçıyor.

0: bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
1: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
2: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
3: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
4: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
5: İncilerim, dikkatli olun.
1: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
4: Hayır, çekin, çekin.
6: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
0: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
1: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
7: Emredersiniz amirim.
5: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
8: Kaju dinleniyor.
3: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
1: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
5: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
8: Öğretmenim yeniden ağlar!
7: Polis Kaju! İmdat!
2: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju imdat!
7: İmdat!
3: Neler oluyor?
4: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
3: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
4: Yetiş yetiş, hadi Polis Kaju!
3: Polis Kaju görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyu, kestim suyu, hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ya Bera?
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek, ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasında

0: Kapıdan bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi. Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç, dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
1: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
0: Beraydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat daha yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
1: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
1: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
1: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
2: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
2: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
2: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
3: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi.

0: Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu...
1: Her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oldu.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: O kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman çok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.

0: olsam. Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı.
1: Aman tahta. Canım tahta.
0: Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
2: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak hacı var. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
2: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
2: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
2: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
2: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
2: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
2: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
2: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
3: De bakalım derdin ne?
2: Siz marangozluktan anlar mısınız?
3: Hey!
2: Ne oldu yahu?
3: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
3: Hey!
2: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
3: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
2: Sana göre.
3: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
2: O zaman Beberu'ya göre.
3: O kadar küçüğü de iş görmez.
2: Bana göre yap o zaman.
3: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim...

0: gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır, benim.
2: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
2: Ooo, ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
2: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
1: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
2: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
2: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
2: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm, zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
2: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
2: İyi madem, hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
4: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
6: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
6: Yakala!
4: Tekrar sende.
3: Hop. Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
6: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
6: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de.
3: At, at.
6: Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
9: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
9: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
9: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
9: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
9: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
10: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
9: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
10: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
9: Oyunculardan biri yaralanabilir.
6: Al, hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
9: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
8: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
10: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır. Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı

0: etiket seni bulmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
1: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Devekuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın devekuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı? Sek sek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
1: Ben.
0: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben abla olduğum için birinci olabilirim.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
0: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
3: Şimdi ne yapacağız?
0: Sayışacağız.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 1, 6, 9, 1000, 2.
0: Hayır, böyle değil. Durun.
3: Nasıl?
0: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
3: Yaşasın.
0: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
3: Tamam.
0: Ooo piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kırmızı iplik.
2: Yaşasın.
0: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
1: Yaşasın. Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akıllım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
2: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
1: Hayır. Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
1: Al, tamam. Hı?
4: Kırık yok. Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak, o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
4: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
1: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
4: Öyle de denebilir. Aa!
0: Ha? Dikkat et, aman.
1: Çok mu acıdı baba?
4: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
1: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
1: Belim boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
4: Çok makbule geçer küçük hanım.
1: Nasıl? Böyle rahat mı?
4: Biraz sağa.
1: Şimdi?
4: Biraz yukarı. Heh, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
1: Baba. Baba.
4: Bir ses mi geliyor Emel?
0: Yo, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren. Kırlent değilim.
4: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
0: Olur olur.
1: Kırlent Ceren.
2: Nani nani nani. İşte su.
4: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
2: Hadi bakalım. Besmele çek ve 3 yudumda iç.
4: 3 yudumda. Hı?
2: Evet.
1: Eren depoda su kalmamış mı?

0: çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandala daha ihtiyacım var.
2: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur.

0: İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
1: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
1: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Şşş, anneye öf denmez.
2: Tamam.
3: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
4: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
3: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
4: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
3: Ayağın mı burkuldu?
4: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
3: Muz kabuğu mu?
0: Evet, biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
3: Çok şükür.
1: Hı? Önce ben oynayacağım.
2: Ha? Hayır ben.
1: Ben. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.
1: Bir sana... Bir bana.
2: Biraz çabuk ol.
1: İki sana, iki bana.
2: Çok sıkıldım.
1: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
2: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
1: İğnesini ben yaparım.
2: İğne yapmana babam izin vermez.
1: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
2: Nasıl?
1: Elinin filmini çekeceğiz.
2: Film mi?
1: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
4: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
1: Geçmiş olsun hasta bey. İlacınız hazır.
2: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
1: İyileşmesi için mecbur.
3: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
4: Yok.
2: Hiç acımayacak.
4: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
4: Ama Emel.
1: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
2: Bozuk.
4: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
1: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
3: Film mi?
1: Göster onlara doktor Eren.
3: Halasının doktor güllerine baksan ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
1: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
2: Doktorlar bilir.
4: Film bile çekmişler Emel.
0: İğne şart oldu Adem.
3: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
4: Ama abla...

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok. Varın gidin, Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Hah, buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Şu. Şu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.
1: Ya bu ben bilmem.
5: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
1: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
6: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
1: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.
6: Peki madem.

Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak.

0: Ey, Ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena. Ha? Nasıl yani?
2: Lokman hekim gelmiş.
3: Lokman hekim gelmiş.
4: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu ne hasta olması. Lokman hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Seven, seven, seven, seven! Aha!
2: Ha?
1: Naba!
2: Ha?
3: Oyun.
1: Aha.
2: Aha.
1: Huh?

응?

0: Whoop!
1: Flo?
0: Ah?

Oh. Hmm. Ho.

Oh!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: 안나네, 요새벨을 엄마도 못다. 그 쿨러라도 이제 karnım iyice silçalmaya başladı.
1: 가즈데멜레 geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize, size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.

0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
1: Ağacın orada mı?
2: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
3: Benim gözlerim hep kapalı.
2: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
4: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hii, çok zevkli.
5: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak,
5: çok sıcak.
4: Çok sıcak.
5: Sıcak.
4: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
3: Bence yatıp uyumuş.
0: Sümbül, rüyada gördün mü?
7: Oyuncaklar rüya görmez ki.
0: Ama can, sen çok yaşa.
8: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
8: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
8: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
8: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
8: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
8: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gel.

0: vermesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. Hmm, o zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli. Hı? Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Hı. Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: 1. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı.

0: olun.
1: Bu bir. Bu da iki. Un da tamam.
0: Son olarak bir paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
1: Yaşasın.
0: Artık karıştırabiliriz.
1: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
0: Hı hı. Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
1: Anlaşıldı sultanım.
0: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
1: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
0: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
1: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
0: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
1: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Her kalıba bir kepçe kek karışımından koyuyoruz.
1: Ben hallederim. Hı? Hı? Anne, bir kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
0: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
1: Vay canına. Demek iki katına çıkacak.
0: Evet şefim.
1: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
0: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
1: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. Bir bardak sütle bir paket krem şantiyi çırpacağız.
0: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
1: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
0: İşte oldu.
1: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Bekliyoruz. Kekler pişti.
1: Yaşasın.
0: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
1: Getiririm. Aa, ne kadar çok çeşit var.
0: Evet canım.
1: Biz hangisini kullanacağız?
0: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
1: İşte bu.
0: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
1: Nasıl yani?
0: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
1: Vay canına.
0: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
1: Anlaştık. Benim kremam hazır.
0: Benimki de.
1: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
0: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
1: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
0: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
1: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
0: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
1: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı. Mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
0: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, İnşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa! Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel. Sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapat.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

devam edin. Bu tam benim işim.

0: Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
1: Şey...
2: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
0: Ha, ne demezsin?
2: Kestik.
0: Onu ben söylerim Tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
2: Tabii heyecan bırakırsan.
0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak Tilki? Programın konusu ne?
2: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
2: Güneye.
0: Aferin, program bitti.
2: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
0: Açık zaten.
2: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
2: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
2: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...
0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
2: Bence de.
3: Şu şey değil mi ya?
2: Bakayım.
0: Ben de bakayım Tilki.
2: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
2: Ya dur.
3: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: He? Tamam. Haberci bu.
2: He? Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
3: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
2: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
2: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.

0: Farkında değilim. Ama içimden bir ses... Ha, ha, işte orada, orada! Habercinin yuvası!
1: Evet. Sanırım zarar görmüş.
2: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
1: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
2: Sen gerçek bir dahisin tilki.
0: Evet. Nereden başlıyoruz?
2: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
1: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
1: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
4: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
4: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
4: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
4: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttu beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hı? Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
1: Ne olabilir, ne olabilir?
3: Buldum.
1: Hı? Neymiş?
3: Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
3: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan.
1: Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
2: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
2: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
2: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
2: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be!
3: Yarış arabası gibi. Harika!
1: Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
2: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
2: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette.
3: Ne kadar çok mesela?
2: Tahmin edin.
3: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
2: Tahminleri alalım.
3: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
2: Hayır.
1: Ha? Daha mı çok?
2: Evet.
1: O zaman 1 milyon.
2: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
3: Tüm bakterileri yok.

0: edeceğim.
1: Dur Yaman, yapma.
0: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
1: Yaman, sen ne yaptın?
0: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı.
2: Ben yapmazdım.
0: Aa, niye?
1: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
0: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
1: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
0: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
1: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
2: Laboratuvara dönelim.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
2: Acele edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
1: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: kadar. Yine kurtardım bağırsakları.
1: İlkinde de kurtarmış mıydın?
0: Neyse, oraları karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
2: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
1: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
2: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
2: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
1: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
2: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
2: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
1: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz diyebilir istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma. Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
0: Bir reklam balonu. Ha? Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalıyor.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail, yapma.
3: Olamaz. Parktan yana gidiyor.
1: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
2: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki? İpi bile yok.

0: Ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oo.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Bu ses de ne böyle?
2: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor. Aa!
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yok, yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
1: Biz mi?

0: Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
1: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
1: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum.
5: Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
0: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
1: Parka.
0: Evet. Peki parkta neler olur?
2: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
5: Ağaç ev mi?
1: Bu harika bir fikir.
2: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
0: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru.
2: Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerde ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç...
2: Sakarlık yapmadın diyecektim ama. Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
2: Hey! Koş koş!
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
0: Vay. Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesin nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım Keçe'de neler var? Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı. Bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmadı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış.

Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm

0: Salih Rüya'yı bozmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedi ki Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor.
4: Neden yahu neden?
0: Akıldan uçmuyor.

0: yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
1: Ali.
0: Ne dedim ki abi?
2: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
3: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
4: Bir de o kadar meydan okuduk.
5: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
4: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
5: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
6: Selamünaleyküm arkadaşlar.
1: Aleykümselam.
6: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
5: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
6: Proje mi? Bayılırım.
2: Zor ama biraz.
5: Salih.
4: Çok zor.
6: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
5: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
2: Çok güzel olacak.
6: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
2: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
4: Allah'a şükür.
2: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
5: Helal kardeşime.
7: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
7: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
4: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
7: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
5: Toş, kağıt, makas.
7: Cemile.

0: 가입세임.
1: 이거에 tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa. Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş.
1: Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
3: Kalemtıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası.

0: Benimki koptu da.
1: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
2: Bu sefer size devasa bir 0.
1: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
0: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
1: Neden ki Mo?
0: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
2: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
0: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
1: Vay Yusuf, hoş geldin.
3: Herkese selam.
4: Aleykümselam.
3: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
0: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
3: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
5: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
1: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
0: Burası bir okula benziyor.
3: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
3: O da doğru.
6: Ya da en azından duvar isimlerinde sandviçler olmalıydı.
1: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
5: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
1: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
6: Tam bir hayır hareketi.
3: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
5: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
0: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
1: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
0: O zaman...
4: İyilik için!
0: O kısmı geçtik dostum.
5: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
1: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
6: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
3: Tek bir eksik var.
6: Okul mu?
3: Ayran.
1: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
0: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
6: Ne oluyor bunları?
0: Bana gülüyorlar.
6: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
0: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz.

0: sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
0: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
9: Her gün çalışma, her gün ayrı macera.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş.

0: Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez denmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.

0: Sayısal Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Beşe kadar gibi mi?
0: Beşe kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece beşe kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman iki kere beşten geriye doğru say.
1: Düz düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miau, miau.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar.
1: Tüh tüh tüh. Geç kaldık. Kaptırdık oyuna kendimizi.
0: Evet. Miço ve Miço yardımcısı balını geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardın bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Pörü bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.

0: kötü.
1: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
0: Ne güzelmiş.
1: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
2: Ne demiş?
1: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
0: Oh iyi demiş.
1: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
2: Sonra ne yapmış Agah dede?
1: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
0: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
1: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Hepsini yine bozmuş mu?
1: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
2: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
0: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
1: Aynen öyle Elif.
0: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
1: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
0: Evet.
1: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
0: Nasıl olur?
1: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
0: Anladım.
1: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
0: Dikkat yarışına.
1: Evet doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
0: Afacan Çetin'di Agah dede.
1: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
1: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
0: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
1: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
0: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
0: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
1: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.

0: bana ne?
1: Çok çok güzel bir konu.
0: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Shogo ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler?

0: Coşkuda bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hagu. Eyvah. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Oko. Oko.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabi ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla,

aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefliğine bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Miş, mış, mış, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Aferin Hasan'cığım.
1: İşte tamam. Çantamız hazır. Ne güzel çanta. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Eymen. Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz? Çarşıya gitmedik ki. Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor? Yoo, ben yaptım. Sen mi? Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık. Ha. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: Olmadı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
7: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
7: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
7: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
7: Neymiş?
6: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
7: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
6: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
7: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
6: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
7: Günah benden gitti. Dayı.
9: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
7: Ya ne demezsin?
3: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
7: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
9: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
6: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.
3: karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
6: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
6: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
6: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
6: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
4: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın.
3: Ne yapıyorsunuz acaba?
6: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
6: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
6: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
1: Ellerim hassas benim.
7: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
1: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı.
6: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
7: Karınca kostümü mü giysek?
6: Saçma.
7: Sanki öncekiler saçma değildi.
6: Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
7: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
6: Çok saçma.
7: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
6: İyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
7: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
6: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
7: Ama bu çok saçma.
6: Dayı saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
7: Sana güvenmek istiyorum dayı.
6: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
7: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
6: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
7: Nasıl anlaşacağız?
6: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
7: Bu biraz zor gibi.
6: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
7: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
3: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
6: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
7: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
3: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
6: Yani aslında biz bulurduk ama... şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
7: Anne, bize yardım eder misin?
10: Ne oldu? Bulamadınız mı?
6: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
10: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
4: Benim gibi.
10: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
4: Ben de yardım ediyorum.
6: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
10: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
6: Bunun bizimle ne alakası var abla?
3: Çok alakası var dayı.
7: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
6: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
0: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
3: İşiniz gücünüz gösteri.
6: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
8: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
6: Yaşasın.
7: Yaşasın.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Maşallah sana Düdüt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım. Okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt.
2: Barbara'nın Sürsüren'in hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.

0: Namık ağa, Namık ağa, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
1: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
0: Ah, aman bu ne hal böyle Namık ağa?
1: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
0: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
1: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
0: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
1: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
2: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
3: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
1: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
2: Durun size hemen bir ayran çalkalayayım.
1: Yok yok. Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
2: Efendim para gitmesin diye onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
3: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
2: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
3: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
2: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
3: Benim bir planım var.
1: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
3: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
2: İste beyim.
1: Ne oluyor ya?
3: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
2: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
1: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
3: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
1: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
3: Peki, öyle olsun.
1: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar.
0: Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim.
1: Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin. İhtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
5: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
5: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
5: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
6: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
5: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
6: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
6: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
5: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
5: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
7: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
6: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
7: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyor.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Salvada onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri...

0: milletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
4: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
5: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
4: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak. Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
4: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
4: Dayı yapma, gıdıklanıyorum.
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
4: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
4: Kulağının halkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
6: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
4: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
4: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
4: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
4: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii.

0: Susamış da iyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın canı. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi.

0: geldiniz.
1: Ha?
0: Şimdi görürsünüz. Hı-hı. Akıllanmayacaksınız demek.
1: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
2: Dur teyze dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
0: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum. Birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
2: Yaramaz çocuklar mı?
0: Evet evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın bilemedim.
2: Tamam teyze tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
0: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
1: Biz de zaten abdest alacaktık.
0: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun gözleme yaptım, sıcacık yiyin.
2: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
0: Sağdaki yoldan gidin, burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz, onun ilerisinde bahçeler var.
2: Tamam, sağ ol teyze.
0: Gözlemeler çok güzel olmuştu, keşke bir parça yeseydiniz.
2: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
2: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
1: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hacı yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
1: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
2: O zemzemdeki de ne öyle?
1: Zemzem, hemen getir çorabımı.
2: Hadi acele edin biraz.
1: Çok şükür aldım. Ah zemzem ah. Baba dur geldim. Beraber gidelim. Baba Kabe'nin örtüsü varmış.
2: Evet var tabii.
1: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
2: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim, yeğenim.
2: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
2: Çok memnun olduk sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
2: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
2: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.

0: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
2: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı hı. Bu da Zemzem.
3: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
3: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
0: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
3: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
3: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
3: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekle.

0: Ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
1: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
0: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
1: Zemzem, uslu dursana biraz.
2: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
0: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
1: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
2: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
3: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
2: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
3: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme, çok leziz.
1: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
0: Yetkililere haber versek iyi olur.
3: Doğru dersin. Hadi, eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
0: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
2: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
0: Çok şükür, şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
2: Tamamdır Abdullah Usta.
3: Hadi o zaman çıkalım yola.
1: Nefis nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye, bol bol yaptım.
1: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
3: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
1: Olur.
0: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
3: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
1: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
2: Siz bu köyden değil misiniz?
0: Yok. Biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
1: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
0: Gözlemeler iyi geldi galiba.
1: Niye öyle dedin baba?
0: O kadar uzun cümle kurdun ki.
1: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
2: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
1: Aa, neresi burası? Bunlar ne?
2: Kabe örtüleri. Sergi vardı. Ben de oradan dönüyorum.
1: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
2: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
1: Ya!
2: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
1: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
2: Değil mi ya? Biliyor musun? Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
1: Öyle mi?
2: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
1: Onları da görmeyi çok isterdim.
2: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
1: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
2: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
1: Güle güle Veli abi.
0: Hayırlı yolculuklar.
2: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
3: Gel seni uğurlayayım.
1: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
0: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
1: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
5: Şşş.
1: Teyze.
5: Hı?
1: Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
0: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aleykümselam cimcime. Hayırdır evlat?
1: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Hı? Onlara yemek hazırlamak istiyor.
0: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gözlediği salıncağı görmedi bile.
1: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
0: İlahi çocuk.
1: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 1, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
0: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
1: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
0: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
1: Ben de annemlere yardım edeyim.
2: Hmm?

0: Elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi. Bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu. İniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi. Yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet. Harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri. Süper.
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi. Buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
2: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesini. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Oo, hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ay, hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
2: Babacığım.
1: Dede.
3: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
1: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
3: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
1: Kervanlar.
3: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
1: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
3: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
1: Aa, doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
3: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
1: Bugünkü dinlenme tesisleri.
3: Aynen öyle.
1: O zaman için düşünürsek mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
3: Alaaddin Dinlenme Tesisleri ha. Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
1: O zaman bir yerlerde Alaaddin Dinlenme Tesisleri vardır.
3: Olmaz mı? Aksaray'da nefis bir tane biliyor.
1: Yaşasın.
3: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
1: Nasıl yani?
3: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
1: Aa, yoksa karavan kervan kelimesinden mi geliyor?
3: Aynen öyle evlat.
1: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya 2 tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
3: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet, atlar, develer ve at arabalar için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ı kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ı ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Han'ı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle evlat.
0: Şu kapılar ne dede?
1: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
0: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
1: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
0: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
1: Gel, kapalı bölümü de keselim.
0: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
1: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
0: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
1: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
0: Güneş ışığı girsin diye.
1: Aydınlatma amaçlı mı sence?
0: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
1: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
0: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
1: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim, ister misin?
0: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
1: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
1: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
0: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
1: O niye o?
0: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
1: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
0: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
1: Yok daha neler.
0: Şarkı sözü gibi oldu dede.
1: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda. Hmm?

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir Kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra...

0: Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde

0: Sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge. Seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki, Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
1: Ali, odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
0: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
1: İşin aslı öyle değilmiş ama.
0: Peki ya nasılmış?
1: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
1: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona... Hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
0: Hayret, ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
1: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
0: Kimmiş?
1: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, "Dede, kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim." demiş.
0: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
1: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
0: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
1: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
0: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
1: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
0: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
1: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
0: Peki ya benim gölgem de küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
1: Merak etme. Ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
0: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
1: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
0: Bunu duyan Ali ne yapmış?
1: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
0: Sonra ne olmuş?
1: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
0: Hikayemiz de burada bitmiş.
1: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
3: Hani nerede?
0: Orada.
3: Ama ben hala göremiyorum.
0: İşte bak orada.
3: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
0: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
1: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
0: Nasıl yani?
1: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
0: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
1: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Ben de onu çok seviyorum.
1: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
0: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
1: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
0: Bu oyunu biliyorum ben.

0: topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında. Canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için...

0: Sıraya girdi.
1: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay. Her tarafım tutulmuş.
0: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
1: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
2: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
0: Ayağı değil dedem. Elleri. Telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
2: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
0: Ama hiç hazırlığımız yok.
2: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
0: Olur.
2: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
0: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif Baba ile Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın. Tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Ah, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Ah, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu Alay Köşkü için A harfi.
2: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
0: Nasihat.
3: Maşallah, barek Allah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyun oynayıp eğlenmeyi de.
2: Haklısın Arif Baba.
3: Bunlar hediyem olsun, eve götürün.
0: Yaşa, sağ ol Arif Baba.
3: Söyleyeyim bakalım, yarışı kim kazandı?
2: Az farkla Ali kazandı.
0: Caner öyle bir başladı ki, peşinden yetiş yetişebilirsen.
2: Ben 21 ödül topladım, Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
3: Oo, epey heyecanlıymış.
0: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Tövbe estağfurullah.
1: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
1: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
1: Yapamam çünkü.
2: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
1: Asıl sen öyle san.
2: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
1: Yüzerek tabii ki.
2: İşte sana yüzme fırsatı.
1: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
2: Güzel soru.
1: İşte korkum bu.
2: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
1: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
2: Yok artık.
1: Gül sen gül.
2: Bir de bardağa dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya Harun!
1: Tamam tamam, özür dilerim.
2: Ya sabır. Ne yapıyorsun Harun?
3: Senin dediğini.
2: Neymiş o?
3: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
4: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
1: İşte şimdi oldu.
2: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
4: Haruncu.
3: Efendim hocam.
4: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
4: Tabii ki. Sor bakalım.
1: Niye ben?
5: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
1: Evet.
5: Çünkü seni seçtik.
1: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
5: Stresten çık o zaman.
1: Nasıl çıkacağım?
5: Girdiğin yerden.
1: Sen de mi Emin?
2: Evet, ben de. Komikti, ne yapayım?
1: Ben gülmüyorum ama.
5: Tamam, ciddi ciddi konuşalım.
1: Vallahi hiç inanasım yok.
5: Yok yok, bu sefer şaka yok.
2: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
1: Ama daha erken.
5: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
2: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
5: Ben de.
6: Ben de. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
6: Harun.
1: Buyur Hakkı Baba.
6: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
1: Ama?
6: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak.
1: Selim
6: hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
1: Diyecektim ki.
6: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
1: İnşallah.
2: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa birinci bile olur Allah'ın izniyle.
6: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kal. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
1: İptal mi olmuş?
6: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
2: Harika haber bu.
5: Evet.
1: Ne faydası var ki?
2: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
5: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
2: Aa evet.
1: Doğru aslında.
2: Hadi hadi, asma artık suratını.
5: Hadi çocuklar, siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
2: Tamam hocam, hadi Harun.
1: Tamam.
2: Bak şimdi, bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
1: Olur.
2: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
1: Olabilir.
2: Bence yarına kadar hallederiz bu işi. Ne?
1: Ben... Çok iyi.
2: Harun, ne oldu dostum, iyi misin? Harun, Harun! İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
2: Hamdolsun iyiymiş Hakkı Baba.
6: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
2: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
5: Yanında kim var?
2: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
5: Ne dediler en son peki?
2: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
7: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
2: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
7: Olur olur.
6: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
7: Güveniyorum aslında ama...
6: Aması yok. Peygamberimiz...
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
5: Ben de.
7: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
9: Selam. Selamun aleyküm.
6: Nedir durum Fatma?
9: Ciddi. Ciddi.
5: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
7: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
9: İyi.
10: Oh be.
6: Korkuttun bizi be kızım.
2: Hakikaten ha Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.

0: Neymiş peki sorun?
1: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
2: İyi yaptın. Eline sağlık.

0: doğru söylüyormuş.
1: Evet Hakkı Baba, yanlış düşünmüşüm.
2: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
1: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
3: Aa Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a, iyi gelir.
1: Tamam Fatma abla.
4: Aramıza dönmene sevindik.
5: Allah razı olsun hocam.
2: Evet ya, korkuttun bizi.
4: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyordum. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyordu. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor, sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
5: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı Baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
1: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
2: Aa, ne güzel.
4: Tebrikler. Maşallah.
3: Maşallah.
4: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
2: Ama...
4: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
2: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
5: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
2: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
5: Şşş, karşı gelme ablaya.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana, bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım. Lokumu da pek severim. Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
5: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
6: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
6: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
5: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
6: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
5: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
6: Dur, kıpır. Misafirliğe gittiğimiz bir ev.

0: halde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
1: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
0: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
2: Yakala dostum. Bak yanımda ne getirdim.
0: Hey, bu çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
0: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık. Hey.
4: Hay Allah basom.
5: Neyse ki kırılmadı.
6: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
0: Çok eğlenceli öğretmenim.
6: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
2: Biz ne yaptık böyle?
5: Sorun değil, sorun değil.
6: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
6: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
7: Özür dileriz yengeç.
5: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
0: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar.

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

0: Direksiyon işte burada. Haydi yerine tak onu da. Çevir durma sağa sola. Yöner sen de yoluna.
1: Düt düt düt. Çalar korna. Her iş biter. Yardımlaşınca.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Aa, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Lunapark'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle.

0: İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
1: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
2: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
3: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
3: İşte gölge oyunu başladı.
4: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
5: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene.
4: Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
5: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
5: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
5: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
5: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
3: Çok eğlenceliydi.
2: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
6: Yaşasın!

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있는 정신이 해라 할때 헤매는 선이 오르고

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah!

0: Ne güzel.
1: Garip abi.
2: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: ile Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu.

0: Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra,
1: "Hadi gel göbeğini serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayıysa?"
0: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarını

0: sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti. "Su akar, denize varır," demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar," dedi.
0: Güneş bugünlükte mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
1: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi güne bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı ağaçlar kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve Bera.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya, ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak, karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Ebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey,
4: aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yo.
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size? Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara, doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni, gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay! Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler. Ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam. Arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi. Çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

parçası. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Atlı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Ha.

0: Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
1: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ha? Ne? Oo! Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
3: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
4: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
5: Yumurcalı!
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
3: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
6: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
3: Elma var ama gelmene gerek yok.
6: O ne demek?
3: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
6: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
3: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, bir kilo elma tart.
7: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
3: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
6: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
3: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
8: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
9: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
10: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
3: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
3: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
1: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
9: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
9: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
1: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
9: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
1: Ne?
9: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.

0: sınamadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
2: Ha?
1: Ay, ay. Tutmayın beni.
2: Ay. Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
5: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yok hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
1: Ablalar yakalar akıllım.
0: Yakalayacağım seni, elim sende.
1: Hızlı koş, geliyorum.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
1: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
0: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
0: Ebe.
2: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
0: Ama anne.
1: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
0: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
1: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
1: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayır.
1: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
1: Baba, baba, kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
1: Evet.
3: Ama canım sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
1: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
1: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
0: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
1: Evet.
3: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
1: Tamam.
0: Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
1: Evet, acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
1: Mumuni.
4: Nam nam.
1: Babam Mumuni'ye dönüştü.
0: Hepimizi yiyecek ya.
4: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
1: Oyu minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
0: Kaç beyaz tavşan kaç.
1: Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
0: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
4: Nam nam nam nam nam.
1: Şengül'üm de gitti.
0: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
4: Nam nam nam. Nam nam
0: nam nam. İmdat Mumuni, beni yakaladı imdat.
4: Nam nam.
1: Bırak kardeşimi Mumuni.
4: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
1: Yakalayamaz Mumuni, beni yakalayamaz.
4: Nam nam nam nam nam nam nam.
2: Seni Mumuni, seni. Her şey değil.
4: Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
1: Merhaba yemekçi hanım.
2: Merhaba.
0: Bir müşteri bey gelecek.
1: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
2: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
0: Menüde ne var yemekçi hanım?
2: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
1: Yaşasın, bayılırım.
0: Ben de.
1: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
0: Çorba.
1: Şimdi sıra bende. Köt. Te. Sıra bende. Pilav. İşte bitti. Hayır, sıra bende. Ama yemekler bu kadar. Abla hadi oynayalım.
0: İstemiyorum.
1: Ama daha beyadem gelecek.
0: Oynamıyorum.
1: Neden ama?
0: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
1: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
0: Yok ki.
1: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
2: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
1: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
0: Ne? Ayran.
1: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
0: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
2: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
0: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
1: Tamam.
0: Buyurun beyadem. Hoş geldiniz.
1: Biz de sizi bekliyorduk.
3: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
0: Evet. Size rezitriyon burası.
3: Rezitriyonsuz asla gitmem.
1: Çorba alır mısınız beyadem?
3: Almam mı? Alayım lütfen.
0: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
3: Ne? Brokoli çorbası mı?
0: Evet efendim.
3: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
0: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
3: Çok şakacısınız.
0: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
2: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
0: Ekmek, tuz.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Afiyet olsun.
0: Hayır, olamaz.
3: Ne oldu?
1: Besmele çekmeyi unuttum beyadem.
3: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
0: Üzülme, çaresi var beyadem.
1: Bizden sonra tekrarla bakalım.
3: Tamam.
0: Bismillahi.
3: Bismillahi.
0: Fi evvelihi.
3: Fi evvelihi.
0: Ve ahirihi.
3: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
0: Oldu tabii.
1: Anlamını biliyor musun?
3: Maalesef unuttum galiba.
1: Başında da sonunda da bismillah demek.
3: Hah, artık hiç unutmam.
1: Ben gidip ayranı da getireyim.
0: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
1: Ana! Yemek!

0: Кроличе, я Амур.
1: Kapıyı kapatın. Herkes dışarı. Sal yapın.
0: Kraliçem, dayanamıyoruz. Ne yapacağız?
1: Az daha sabredin. Başka çaremiz yok. Su durana kadar yüzmeliyiz.
2: Hadi canlarım, içeri gelin.
3: Merak etmeyin.
2: Bu gece burada yatın bakalım. Sabah ola, hayrola.
4: Bu adamın minik jestlerine bayılıyorum.
3: Ara sıra lahmacun ısmarlasa ben de bayılacağım.
5: Sen lahmacundan başka bir şey bilmez misin?
3: Bilirim tabii. Ciğer.
1: Tamam, biraz daha sabredin. Bir yolunu bulacağım. İşte bu. Sabredin, az kaldı. Aa, dikkat edin. Herkes duvara tırmansın.

0: Şuraya bir delik açın. Yeni yuvamız artık burası.
1: Kraliçem,
2: çok acıktım.
1: Çok acıktık.
0: Evet, hepimiz çok acıktık. Bir bakalım. Ha? Yemeklere hücum.

0: Aa, hoca bugün kıyma koymuş mamanın üstüne. Ne güzel.
1: Dikkat et, karınca onlar.
2: Hemen bırak askerlerimi.
0: Askerlerin mi? Şuna bak, minicik boyuyla bana emir veriyor. Bırakmazsam ne olurmuş?
2: Benimle kimse alay edemez. Askerlerim!
0: Söylesen de anlardım. Göstermene gerek yoktu.
1: Hey, buna hakkınız yok. Hemen yiyeceklerimizi geri verin.
0: Aslanım benim. Göster onlara gününü.
2: Tabii canım. Al, buyur. Sen de ister misin?
3: Yok, ben almayayım. Siz devam edin.

0: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Bir çare bulmalıyız.
1: Beyefendi bir fare bükemediği eli öper.
2: Bıyıklının bile aklını başından aldılar. Gücümüz yetmez.
0: Ama aklımız yeter.
2: Yine başlıyoruz. İnşallah yorucu bir plan değildir.
0: Bana birazcık hamur lazım.
2: Ha? Şimdi ilgimi çekmeye başladı. Lahmacun hamuru.
0: Yok, herhangi bir hamur.
2: Şimdi ilgimi tamamen kaybettim.
1: Ben bulurum.
3: Dükkanımda fare istemem.
1: Hamur için teşekkürler.
0: Artık yiyeceklerimizi alamazlar.
4: Ama kendi yiyeceklerini de bulamazlar.
5: Buna mecburuz Sultan.
2: Yoksa biz açlıktan öleceğiz.
4: Bilmiyorum çocuklar. Farklı bir yolu olmalı.

0: bana da anlatın olanları. Bakalım tek başına da bu kadar güçlü müsün?
1: Neden aldınız yiyeceklerimizi?
2: Çok açtık. Lütfen halkımı bırakın.
3: Ne halkı ya? Kral falan mısın sen?
2: Ben kraliçe karıncayım. Onları korumak benim görevim. Size kraliçe sözü veriyorum. Halkımı serbest bırakırsanız buradan gideceğiz.
4: Biz buradan gitmenizi istemiyoruz ki.
2: Hı? Gerçekten mi?
0: Yiyeceklere dadanmayın yeter.
1: Bir de bizi duvardan duvara vurmazsanız seviniriz.
4: Bakın şimdilik idare edelim. Ama sabah olunca bizimle birlikte avluda bekleyin.

0: Hasan Hoca size de yiyecek versin.
1: Anlaştık. Askerlerim, artık savaş yok. Barış var.
2: Ben de verirdim biliyorsunuz ama benimki çoktan bitti.

0: Sultanım, çalışkan dostlarımız gelmiş. Camimize bereket getirsinler inşallah.
1: Hmm.

Mm-hmm.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Oo, aleyküm selam hoca. Tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani.

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyecektim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyecektim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.

0: Ya töperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
1: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
0: Aa, Kadri, hayırdır?
2: Çiçek getirdim.
0: Çiçek mi? Bana mı?
2: Sana değil, hocama.
0: Peki, sağ ol.
2: Ben buradayım, hırsız bekliyorum.
1: Hayrola, kimmiş?
0: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
1: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
0: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
1: Ama hatun ben bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
2: Esselamu aleyküm.
1: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
2: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
1: Ne yapacaksın peki?
2: Seni koruyacağım.
1: Nasıl beni koruyacaksın?
2: Senin bekçin olacağım.
1: Bekçin mi?
2: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
1: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam, dekit işine.
1: Merak etme hocam, güvendes. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.
2: Çok canım yandı. Çok pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
0: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın. Hırsızı kaçırdın. Bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
1: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
0: Ne?
1: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
0: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: emek veren kazanır.
1: Ha.

0: Alle! Nein, nein! Will!
1: Mom!

Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur.
7: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.

0: Evet, kiremitler düşmüştü.
1: Üzülürüm.
2: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine...

0: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Aa, yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha. Ha?
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
3: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
4: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
2: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
4: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
5: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
5: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
5: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
5: Peki, tamam, geliyorum.
4: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
2: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
3: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
3: 7 kiremit ha. Oynayabilirsiniz.
4: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
4: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
4: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
2: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
4: Ha! Ha! Başardım.
2: Kaçırdım.
4: Ha, ha.
2: Olamaz. Aha.
4: Yakalandın.
2: Olamaz.
5: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
5: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
1: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
1: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
5: Oyun oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
1: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
2: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
7: Oy, vuruldum.
2: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
4: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: 하와다 좋 기잘. 어? 뭐라냐? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle Türkiye'de öğrenmeli.
0: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... Bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma Kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
3: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi...

0: anlıyorsun.
1: Yoo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
1: Göremiyorum.
2: Ben görüyorum.
1: Ama ben hala göremiyorum.
2: Yoo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
1: Öyle herkes görür.
2: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
2: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
1: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
3: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
3: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
3: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
3: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
1: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
0: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
0: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
1: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
0: Aa, ne oldu Tunacığım?
1: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
1: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
0: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
1: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
0: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
1: Söz mü?
0: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
1: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
0: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
1: Sağ ol baba.
0: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Kısır hazır.
1: 2 börek.
0: Fırında pişiyor.
1: 3 sarma.
0: Dünden hallettik. Dolapta.
1: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
0: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
1: Bak hepsi tamam.
0: O zaman aferin bize.
1: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
0: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
1: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
0: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
1: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
0: Ne oldu kızım?
1: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
0: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş, oku bakalım.
1: 4 yaş pasta.
0: Tatlıyı unutmuşuz.
1: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
0: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
1: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
0: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
1: Ama anne pasta yapmak

0: demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Hı hı, evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
1: Evet Şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım Şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, öyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. kata dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan

0: birlikte pastanın kenarlarını da kaplayalım.
1: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
0: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
1: Hadi yapalım.
0: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
1: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: İsteği tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli toka mı takacağım?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz sıkmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor. Ha gayret. Dayan Yaman, dayan.

0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be! Dünya varmış. Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
2: Sor bakalım.
1: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
2: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
1: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
2: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
3: Evet.
2: Kaşif,

0: profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan. Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın. Gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem

0: yelpaze derde sene ne oldu?
1: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyondan?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Aa, burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana.
1: Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
2: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

Ay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Mesur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodo. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar. Size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
2: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?
0: Özür dileriz Müştem abi.
3: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
2: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.